0: benim şarkılarımsın.
1: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

Selamlar bütün dinleyenlerimize, sevgiler gönderiyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Günlerden Perşembe ve Ekim ayını getirdik. 1 Ekim, Ekim ayının ilk programından, ilk sabahından herkese selamlar. Saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda sizinleyiz. Radyolarınız açık olsun.

şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar...

0: inanmak sana.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar, merhabalar, güzel sabahlar diliyoruz günlerden. 1 Ekim, Ekim'in ilk günü ve bugün itibariyle benzin istasyonlarında gördünüz mü fiyatlar bir tık inmiş. Bugün itibariyle akaryakıttaki vergi indirimi benzin fiyatlarına yansıtılmış durumda. Ben gelirken gördüm, dizel son günlerde 2.40'da falandı. Az önce 2.20'ye gördüm. Şu an bulunduğunuz yerlerde durum ne? Onu bize gönderebilirsiniz. Bugün itibariyle 3 aylığına benzin de akaryakıt vergisi indirimi yürürlükte. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: tamam.
1: Mutlu sabahlarınız olsun herkese. Guten Morgen. Merhabalar merhabalar. Bakıyoruz mesajlara hemen. Kemal arkadaşımız yazmış. Abi diyor şu an Mannheim'da gördüm 2.22 idi diyor. Daha düşmesini bekliyoruz demiş. Bakalım Burak'tan bir mesaj var. O da 2.21.9 dizel gördüm az önce diye yazmış Berlin'den. Gelen mesajlar var bununla ilgili onlara bakacağım. Deutschland Ticket pahalanıyor yeni yılla beraber 63 eurodan düzeltilip 67 euroya yükseltilecek. Yeni yılla beraber 4 euroluk bir zam geliyor Deutsche Bahn'da. Deutsche Bahn'da maşallah zam gecikmiyor ama trenler durmadan gecikiyor. Trenlerdeki dakikliği de zamdaki gibi yaparlarsa tamam Deutsche Bahn önüne kimse geçemez herhalde. Selamlar herkese. Guten Morgen.

Musmutlu sabahlar. Keyifli sabahlarınız olsun. Bu akşam Almanya Uluslar Ligi'nde Sırbistan deplasmanında olacak. 20.45'te bu maçı izleyebilecek spor severler. Almanya ilk iki maçında sadece bir puan toplayabildi. Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Yunanistan'a ise kendi sahasında 1-0 yenildi. Bakalım Sırbistan deplasmanında bu akşam Jürgen Klopp'un öğrencileri ne yapacak? O ilk maçlarda oynayan kadronun yerine neredeyse tamamen bambaşka futbolcular sahada olacak. Ve Jürgen Klopp yeni bir takım oluşturmak istiyor. Onun için de birçok futbolcuyu deneyeceğim demişti. O futbolculardan bazıları da bugün sahada olacak. Sırbistan karşısında başarılar diliyoruz. Yarın da Türkiye Belçika ile karşılaşacak deplasmanda. Bol şanslar Türkiye'mize, bol şanslar dileyelim. Herkese merhabalar, günaydın.

Güzel sabahlarınız olsun. Herkese merhabalar. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de. Şu an gece vardiyasında çalışanlar, işi bırakmak üzeresiniz büyük bir ihtimalle. Saat 6 itibariyle işi bırakacak olanlara şimdiden iyi istirahatler diliyorum. Herkese keyifli sabahlar. Ben Serdar.

Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan ahmakça. Başım belada. Üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere

Hayatın adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yalan çiçeğim. Yasal mermisiyle

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancanı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden

0: Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada.
1: Guten Morgen. Sevgiler herkese. Ben Serdar. Burası Metropol FM ve Çay Şekeri programımızın startını verdik. Küçüklerimize, büyüklerimize herkese selamlar olsun. Günlerden Perşembe ve Ekim ayının ilk günü. Heute ist der erste Oktober. Oktober deyince tabii ki aklımıza 3 Oktober, 3 Oktober geliyor. Tag der Deutschen Einheit. Tatil, resmi tatil ama leider bu kez hafta sonuna denk geliyor. Hani hafta sonu cumartesi günü çalışacak olanlar için güzel ama hani cumaya gelseydi birçok kişi daha fazla sevinecekti. Cuma günü tatil olsaydı yapacak bir şey yok. Seneye hatta pazara denk geliyor. So eine Scheiße. Evet, dolayısıyla alışverişlerinizi de cumadan, yani bugün veya yarın yapmanızda fayda var. Aksi takdirde cumartesi günü her yer kapalıyken ekmeksiz, sütsüz, yumurtasız kalabilirsiniz. Domatessiz, salatalıksız kahvaltı masasında benden söylemesi. Güzel sabahlar diliyorum. Ben Serdar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Aydın Kurtoğlu, yolun sonundayız. Metropol FM dedi, saatlerimiz 6.20. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ve üzerinde uzun zamandır tartışılan akaryakıt vergisi indirimi bugün itibariyle, gece itibariyle yürürlükte efendim. Dinleyenlerimiz de gelirken benzin fiyatlarına ben de baktım diye mesajlar gönderiyorlar. 6.25 şu an dizel, 6.10 pardon, 6 nereden çıktı? Saate takıldı kafam. 2 euro 25 cent dizel demiş dinleyicimiz. E10'da 2 euro 10 cent diyor. Ben 2 euro 5 cent'e gördüm E10'u. 2.21 yazmış dinleyicimiz. Aşağı yukarı bir 12-13 centlik bir indirim var düne göre. Bazı dinleyenlerimiz daha fazla bir indirim görürse, daha düşük bir fiyat görürse bize yazsınlar. 3 aylığına geçerli olacak bu akaryakıt vergisindeki indirim değerli dinleyenler. Dün mutlaka benzini çok az olup da bugün almam yarın alırım diyenler olmuştur. Bazı benzin istasyonlarında da yoğunluk olur bugün diye düşünüyorum. Burcu Güneş, ben yanmam Metropol FM'de.

Dünya yanar, ben yanmam. Metropol FM'de Burcu Güneş. Darmstadt'ta dizel 2.22 E10 2 euro 2 sent demiş. Süleyman arkadaşımız, teşekkür ediyoruz. Limburg'da dizel 2.16 diyor dinleyicimiz. Başka dur, bu Helin yazmış. Rüsselsheim'dan yazıyorum diyor. Bei uns in Rüsselsheim habe ich sofort für 2 Euro 3 Cent getankt, diyor. Aber was war das? War das E10 oder war das Diesel? Başka? Kurçunbaka Platz'a 2 Euro 16'dan aldım mazotu, diyor Serkan arkadaşımız. Lichtenberg Berlin Rheinstraße diye şeyin fiyatını göndermiş. Panonun fiyatını gönder, fotoğrafını göndermiş. 2 euro 12 sent. Dizel E10'da 1.99. O bayağı inmiş ha. Orası ucuzmuş. Adresini at bana. Başka? 2.22 Stuttgart'ta şu an dizel, diyor dinleyicimiz. Çok mesaj geldi. 2 euro 2 sent dizel. Orası neresiymiş? Berlin Tel Tova'da mı? Adres de veriyorum bak. 2 euro 2 dizel. E10'da 1.87. Bu fotoğraf geçen yıldan mı?

bir güzellik yapsana Murat Dalkılıç. Metropol FM'de acaba bu akşam Jürgen Klopp'un öğrencileri Klopp için bir güzellik yapabilecekler mi? Onu göreceğiz. Benzin istasyonlarına bir güzellik var. O da benzin fiyatları düne göre çok çok çok daha aşağıda. Çünkü akaryakıt vergisindeki indirim gece yarısı yürürlüğe girdi. Dinleyenlerimiz de gördükleri benzin fiyatlarını fotoğraflayıp bana atıyorlar. Bakalım, bir Ercan Kılıç yazmış. Weiblingen'de benzinlikte diyor E10 1.98, E5 2.04'tü. Mazota bakmadım diyor. Wormstein yazmış. Halil, Diesel 2.17 und E10 2 Euro demiş. Wiesbaden'den yazmış. Esra 3 ay sonra 3 euro olur diyor. Delmenhorst'tan yazmış dinleyicimiz, benzin 2.12 ve bizim yakınlardaki benzin istasyonunda dizel 2 euro 1 cent diyor. 2 euro 1 cent schon ein riesen Preisunterschied zu gestern. Hani dün birçok yerde 2.35, 2.36, 2.40 civarındaydı ve 2 euroya kadar fiyatların indiğini görmek sevindirici. Hatta E10'da 1.86 demiş. Yakın olsaydı oradan alırdım ha. Hadi bakalım, inşallah daha da iner diyelim benzin fiyatı. Bu akşam Almanya'nın maçı var dedim. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu akşam Sırbistan karşısında. Sırbistan'da iki maçta bir puan çıkardılar Uluslar Ligi'nde Hollanda ile berabere. Yunanistan'a da yenildiler. Bu akşam Sırbistan deplasmanında 20.45'te Almanya sahada olacak. RTL ekranlarından maçı izleyebileceksiniz. Yarın da Türkiye-Belçika deplasmanında.

Zerrin Özer Basit Numaralar. Guten Morgen. Selamlar herkese. Merhabalar. Burası Metropol FM. Ben Serdar. Ve gündemde neler var onlara bakalım. Tabii ki Tankrabat'ın yürürlüğe girdiğinden bahsettik. Almanya'nın maçından da bahsettik. Bunun dışında hava bugün yine özellikle doğuda ve kuzeyde 24-25 derecelere kadar yükseliyor hava sıcaklığı. Güneyde ise son günlerdeki hava güzeldi. Yazdan kalma o güzel hava yerini artık bulutlu ve yer yer yağmurlu bir havaya bıraktı. Berlin'de eyalet parlamentosu seçimlerinden sonra bugün seçimi kazanan Sol Parti ile Yeşiller Partisi ve SPD partileri koalisyon ön görüşmeleri için bir araya gelmeye başlıyorlar. Sol Parti'nin federal milletvekillerinden Ferhat Koçak İçişleri Komisyonu'ndaki görevini bıraktı. Özellikle Sol Parti Berlin'de seçimleri kazanınca bir seçim partisi gerçekleştirildi ve orada işte Remo aşiretinden bazı kişilerle Ferhat Koçak'ın samimi görüntüleri ve yazışmalarının da sonra ortaya çıkmasından sonra Ferhat Koçak biraz geri çekilmişti. Görevlerini dondurmuştu ve İçişleri Komisyonu'nda yani güvenlikten sorumlu bir komisyon olarak bilinir İçişleri Komisyonu burada ki görevinden geri çekildiğini açıkladı. Önemli bir gelişme. Öte yandan federal hükümette hükümet ortakları arasında özellikle son günlerde sağlık reformuyla ilgili bir anlaşmazlık var ve bu kez de bakım reformuyla ilgili bir anlaşmazlık var. Mesela yaşlılar bakım evlerine bırakıldığında onların aylık bu bakım evlerini ödemeleri gereken paranın biraz da düşürülmesini istiyor SPD. CDU buna karşı çıkıyor ve hükümet ortakları arasında yine bir tartışma. Bu da yine Almanya'nın gündeminde. Şimdi Hande Ünsal kayıp parçası. 6.39 olmak üzere saatler, günaydın.

nefis bir şarkı. Ben çoktum, sen biraz. Hande Ünsal kayıp parçayla radyolarınızda oldu. Hemen ardından Hakan Bektaş'la Bilal Hancı yaktın beni Metropol FM'de. Günaydın canım dinleyicim, günaydın. Kolaylıklar diliyorum sana. Günlerden Perşembe 1 Ekim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir. Bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Benzin istasyonlarında durum ne? Ona bakmaya da devam ediyoruz dinleyenlerimizin gözlerinin aracılığıyla. Schwäbisch Gmünd'de fiyatlar şu şekilde diyor. Tarık. Dizel 2.20. Berlin'de bir yerde 2 euro 1 sent. Ha, çok enteresan. Berlin'de. Hanau'da dizel 2.10 demiş Gülhan. İsmini yazmamış bir abimiz, Mahmut abimiz. Diyor ki şey göndermiş. Az önce dizel almış 41 litre. 2 euro 3 sentten almış, 83 euro ödemiş. Bak dün alsaydım bunu 98 euroya alacaktın. Hesapladım senin için. 98 euroya alacaktın. Bugün 83'e almışsın. 15 euroluk bir fark var dünden bugüne. Das ist schon krass, finde ich. So. Başka? Lichtenberg Ringstraße 212 Diesel E10'da 1.99. Bir yerde Berlin'de E10 1.87 diye gördüm az önce. Başka bir tane daha okuyalım. Macaristan'da benzinin fiyatı 1.71 diyor. Almanya'dan bahsediyorum. Macaristan nereden çıktı?

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. 7/24 arabesk.
2: Sanki
0: D24 Rock.
2: Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden, kendimi sana saklanıyorum.
0: 7/24 90'lar.
3: Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: İyi de tatlı sesim, mavişim. Güzel sabahlar, merhabalar, merhabalar. Radyolarına yine ses vermiş olan dinleyenlerimize de güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Perşembe, 1 Ekim tarihini yazıyoruz. Yeni bir ay, geriye bıraktığımızdan çok daha iyi bir ay olmasını diliyoruz. Her anlamda daha sağlıklı, daha keyifli, daha mutlu bir ay olsun hepimiz için. Artık Ekim ayı da sonbahar ayı. Son günlerde sıcak, yazdan kalma günler geçiren güneybatı ve batı bölgelerinde de bugün itibariyle havalar biraz daha serinliyor ve yağmur da var bugün birçok yerde, onu da yine söyleyelim. Güzel bir Ekim ayı olsun hepimiz için. Ekim'e uyan, sonbahara uyan çok güzel bir şarkı. Tandan, Gidişat. Çok güzel olmuş bu şarkı. Hep beraber dinliyoruz. Günaydın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der Tankrabatt hat zum Start vielerorts für stark fallende Spritpreise gesorgt. Auf dem Spritpreisportal Tankerkönig sagten die ermittelten deutschlandweiten Durchschnittspreise nach Mitternacht um rund 10 bis 11 Cent ab. Laut ADAC wurde E10 im Raum München, Stuttgart und Leipzig, aber auch Berlin, sogar für weniger als 2 Euro angeboten. Seit Mitternacht gilt für Benzin und Diesel ein Steuernachlass von 16,7 Cent pro Liter. Wie vollständig dies an die Verbraucher weitergegeben wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Zum Oktober kehrt nicht nur der Tankrabatt zurück, es gibt auch einige andere Änderungen. Für bestimmte Ewigkeitschemikalien werden neue EU-Regeln in Kraft treten zum Schutz der Verbraucher.
2: Kein Bier auf dem Bahnsteig und auch keins in der Bahnhofshalle. Das Alkoholverbot soll mehr Sicherheit bringen. Und sauberer wird es ohne die ganzen leeren Flaschen auch, hofft die Deutsche Bahn. Wer sicher gehen will, dass Ärzte in kritischen Fällen schnell wissen, wie die Behandlung aussehen soll, kann Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht nun auch voll lesbar digital hinterlegen. Und wie immer im Oktober, Heckenschneiden ist wieder erlaubt und wir stellen die Uhr um. Lea Matschulat.
1: Kleine Kinder sind deutlich bewegungsaktiver als viele Erwachsene vermuten. Circa 18.000 Schritte am Tag sind im Alter von 3 bis 4 Jahren typisch. Das geht aus einer internationalen Studie hervor.
3: Erwachsenen werden oft um die 10.000 Schritte am Tag empfohlen. Die 3- und 4-Jährigen legten im Schnitt fast das Doppelte hin. Aber der Abstand ist riesig. Die ganz Quirligen kamen auf fast 30.000 Schritte, während andere gerade mal gut 1.000 machten. In der internationalen Studie zeigte sich, dass Kinder in ärmeren Ländern mehr laufen als in reicheren, dass Landkinder mehr Schritte machen als Stadtkinder und dass Jungs etwas mehr laufen als Mädchen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Cristiano Ronaldo hat das Trainingscamp der portugiesischen Nationalmannschaft verlassen. Er werde zu gegebener Zeit die Wahrheit über die Gründe erzählen, schrieb Ronaldo in einem Insta-Post. Ob die Abreise gleichbedeutend mit einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist, sagte Ronaldo nicht.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi. Hükümetin bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceği açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan TERA yatırım hakkında yeni kararlar geldi. SPK, şirketin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Kurul ayrıca TERA Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ile Hakan Gövdere ve Hayriye Car'ın sermaye piyasası lisanslarını sürekli olarak iptal etti. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında 5. dalga operasyon da yapıldı. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Özalp'in soruşturmada adı geçen Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası araştırılıyor. Tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. AJet'in Londra Sabiha Gökçen uçuşunda taşkınlık çıkaran bir yolcu şirketin kara listesine alındı. AJet'in açıklamasına göre alkollü yolcu yanında oturan kadını rahatsız etti, ardından kendisine müdahale eden kabin memuru ile bir yolcuyu ısırarak yaraladı. Uçağın İstanbul'a inmesinin ardından yolcu gözaltına alındı. Türk futbolunda bahis soruşturması genişliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda yöneticilik yapan 448 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Federasyon bu kişilerin görev dönemlerinde bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Listede federasyon yöneticileriyle bazı kulüp başkanları da bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu dostluk ve dayanışma maçına ev sahipliği yaptı. Buluşmada Filistin milli takımı ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Evimiz evinizdir sloganıyla oynanan mücadele 90. dakika dolmadan bitirildi. Karşılaşma 89-59'da sona erdirildi. Yarım kalan hayatlar mesajı verildi. Beşiktaş 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık sırasıyla 23 ve 22 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 16 ile 29, Offenbach'ta 14 ile 28, Darmstadt'ta 14 ile 30 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Hababam sınıfına da bir selam çakmış olduk bu parçayla. Nasıl?
1: Sağ ol canım kardeşim benim. Gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim.
0: Çay şekeri programındasınız. Çay şekeri programımızın ikinci saati. Günaydın efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir sabah, güzel bir gün olsun günlerden. Perşembe. 1 Ekim tarihini yazıyoruz. Guten Morgen.

0: Yıldız Tilbe sana değer. Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programımızın ikinci saatini başlattık. Güzel bir gün diliyoruz. Kolaylıklar efendim, günlerden Perşembe. Saat 10'a kadar Çay Şekeri programında en keyifli, en güzel şarkılarla sizi güne hazırlayacağız. Gününüz enerjik başlasın diye elimize ne geliyorsa yapacağız. Kendim için bir şey yapıyorsam namerdim.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Buradayız efendim. 10'a kadar. Guten

0: Acele etme Hande Yener Metropol FM'deydi. Günaydın efendim. Siz de yollarda acele etmeyin. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Başka nelerde acele etmemeli insan? Hadi bakalım bundan da şöyle kısa bir soru çıkarmış olalım. Birazcık beyin jimnastiği yapalım. Küçük bir ara. Ondan sonra yine burada olalım. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Suntat Sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin, hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi, 2 Ekim Cuma, Mannheim, Rosengarten'da. Biletler, eventim.de.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Olmak isteyenler, tatilde olmak isteyenler, tatilden yeni geldik ama yetmedi, yine gitmek isterim, ne güzel olurdu diyenlere gönderdik Sertab Erener'den. Küçük bir ara verelim, hemen sonra buradayız.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Dinleyicimiz yazmış, tatilden yeni gelip hala sahil diye, kumsal diye sayıklayanlar varsa Allah gözünüzü doyursun diyor. 2 yıldır gidemiyorum demiş Betül arkadaşımız. Benzin fiyatları böyle pahalı olunca tabii. Ya hayat pahalandı gerçekten de. Önceki yıllara göre şöyle bakıyorsun abi, her şeye zam geldi, her şeye zam geldi. Tabii akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, enerji krizleri, koronaydı. Abi koronadan sonra belimizi doğrultamadık ya, gerçekten çok enteresan. Korona bitti diye seviniyorduk. İşte bu Rusya-Ukrayna savaşı başladı. O devam ederken bu İran'la İsrail-Amerika gerginliği başladı. Ve önceki zamanlarda ben hatırlıyorum ya, bundan birkaç sene önce. Atıyorum akla Frischkäse geliyor. Frischkäse'yi sevdiğim için. Frischkäse normal 99 cent abi. 1.69, 1.79. Hani birçok ürünün neredeyse fiyatı %70, %80 pahalandı. Betül de diyor ki, tatilde yeni gelenleri anlayamıyorum. Ben gidemiyorum. Allah gözünüzü doyursun diyor. Bugün itibariyle Tankrabat da yürürlükte. Hadi bakalım. Dün akşam 2.40 olan dizelin fiyatı bu sabah bazı yerlerde abi 2 euroya kadar, 2 euro 10 sente kadar, 2 euro 1 sente kadar gerilemiş. 2 euro 1 sent nerede alan diyeceksiniz şimdi. Vallahi dinleyicim göndermiş. Berlin'de, Lichtenberg'de, doğuda bir yerde, başka yerlerde böyle. Hadi en ucuz benzini arıyoruz, en ucuz dizeli arıyoruz arkadaşlar. Nerede? Onun da bir yerde 1.87'ye düştüğünü söylüyor dinleyicimiz. Ya da en azından fotoğrafını göndermiş. Geçen yılın değildir inşallah bu.

0: Ajda Pekkan nefis valla. Arada sırada Metropol FM'de. Guten Morgen. Merhabalar herkese. Hayırlı güzel sabahlarınız olsun. Çay Şekeri programında. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Guten Morgen.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Gelen mesajlara bakalım. Kenan, Norderstedt'ten az önce arabayı doldurdum. E5 2 euro 10 sent, dizel 2 euro 15 sent diyor. Spandau'dan yazmış bir dinleyicimiz. Dizel 2.41 diyor. Tankrabat daha Spandau'a gelmedi demek ki. Neye acele etmemeniz lazım diye sordum. Niye acele etmeyelim diye sordum. Dinçer, hayatı yaşamaya acele etmemek lazım. İnşallah mesajımı okursun diyor. Okudum, acelen ne? Evlenmeye acele etmemek lazım. Zeki demiş. Zeki sen de öyle diye

0: Acelem yok diye diye zeki.
1: La sende bu gafa varken ömür boyu bekar kalacaksın.
0: Aşkta acele etmemek lazım demiş dinleyicimiz. Oo. Borcumu, aldığım borcu geri verirken kesinlikle acele etmem diyor Uğur. Uğur'u not edin bir yere. Aa Tarkan.

Tarkan, ölürüm sana. Almanya'da çocuklarımız eskiye göre daha çok enerji içeceği içiyormuş. Ya 13-15 yaş arası çocuklar deneme oranı %60'tan %71'e çıkmış. Önceden 13-15 yaş arasındaki çocuklar en az bir kere enerji içeceği içtim diyenlerin oranı %60 iken %71'e yükselmiş. 9 ile 12 yaş arasındaki her iki çocuktan biri, yani çocukların yarısı enerji içeceği kullanmış bugüne kadar. Harika bir gelişme bence. Sonunda çocuklar, değil mi? Ekran başında bütün gün kesinlikle kılını bile kıpırdatmadan oturacak enerjiyi buldular. Yoksa nasıl yapacaksın? Yoruluyor çocuklar, ne yapacaksın? Geçenlerde yeğenimi gördüm, elinde o büyük içeceklerden, enerji içeceklerinden. Oğlum dedim, daha dedim 10 yaşındasın lan, o ne dedim. Dayı, enerjiye ihtiyacım var diyor. Düşündüm, çocuk haklı. 10 saat PlayStation'ın önünde nasıl oturacaksın yoksa? Tablette nasıl durmadan ekranı kaydıracaksın yoksa?

0: Manço, Guten Morgen. Hümeyra yazmış. Vallahi sanki benim yeğenden bahsediyorsun diyor. O da enerji içeceği içiyor durmadan diyor. Abi o kafein falan bunlar hiperaktiviteye neden olabiliyor. Ondan sonra obeziteye neden olabiliyor. 9 yaşındaki çocukların neredeyse yarısı enerji içeceği içmiş bugüne kadar. En az bir kere içmişler. Tadına bakmışlar, içmişler. Niye içiyorsun? Yoruluyorum. TikTok'ta scroll yaparken yoruluyorlar. Ne yapacaksın? Neye acele etmemek lazım dedim. Özlem, benzin almaya acele etmemek lazım diyor. Güzel. Başka. Könden Gaffar Bey. Acelesi yok derken hayatı ertelemeden yaşamak lazım diyor. Wow.
1: Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Diğer bir arkadaşımız Serdar'a gönderdiğiniz mesajların hemen okunması için acele etmeyin diyor. Vallahi doğru. Strese sokmayın beni. İsmini yazmamış bir hanımefendi, Mahmudiye hanımefendi diyor ki, ben hallederim kelimesini acele ederek söylememek lazım diyor. Bırak ya, ben hallederim. O özgüvenle o acele o sözü veriyorsun. 10 dakika sonra lan bu priz nasıl takılıyordu lan?
1: Dur bir YouTube'a bakayım.
0: Ne yapıyorsun? Hani hallediyordun? Hallediyoruz işte. Dur bir YouTube'a bakıyor. Mahsun Kırmızıgül. Dinle.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet, Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

bilmem mi? Sefo Metropol FM'deydi. Almanya'da üniversite okumak giderek pahalanıyor değerli Metropol FM dinleyenler. Hele de küçük dairelerin kira fiyatları giderek artıyor. Böyle bir kıyaslama yapılmış. Mesela Münih'te 40 metrekarelik küçük bir daire için 880 euro kira ödemek zorundasınız. Bölgeden bölgeye ciddi bir fark var. Chemnitz'e geliyorsun mesela, aynı büyüklükteki bir daire 280 euro. ...880 euro Münih'te küçük bir daireye vereceğin parayı, yani Chemnitz'te başka bir daireye, büyük bir daireye ver, futbol sahası büyüklüğünde bir daire alırsın. İçinde de 3 ev arkadaşı senin kolların omuzların üzerinde kiraya yardımcı oluyorsun diye üniversiteye taşırlar.

0: Reyhan Karaca, sevdik, sevdalandık. Çok seviyorum bu parçayı. Hep beraber dinlemiş olduk. Güzel sabahlar, güzel bir gün diliyoruz bütün dinleyenlerimize. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Telat yazmış. Neye acele etmemek lazım diyor. Abi diyor, mesaj gönderdim. Okuma okuma diyor. Acele etme diyor. Ben bekliyorum ama sen acele etme diyor. Acele işe şeytan karışır derdi eskiler demiş dinleyicimiz, doğru. Ben evden dışarı çıkarken çok acele ediyorum. Ama o acele etmem hiçbir işe yaramıyor. Tam tersi, tekrardan geri eve dönüyorum, yarısını unutmuşum almam gerekenlerin. İsmail yazmış. Abi diyor, yükselen kiralardan bahsediyorsun diyor. Ben de üniversiteye gidiyorum. Frankfurt'tayım diyor. 30 metrekare yere diyor 750 euro para ödüyorum diyor. 30 metrekare yere 750 euro.
1: Bu ne be?
0: 30 metrekare ne lan? 30 metrekarelik ev mi olur baba? Yatağa uzandığında aynı anda hem mutfaktaki çorbayı karıştırırsın, hem de aynı zamanda diğer ayağınla dış kapıyı açarsın. Ama tabii iyi yandan da bakmak lazım. Ev o kadar küçük ki nefes alıp verdikçe evin içi ısınır. İsmail, işini biliyorsun sen.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Tanken soll ab heute wieder billiger werden. Um Mitternacht ist der zweite Tankrabatt in diesem Jahr in Kraft getreten. Bis Jahresende werden die Energiesteuern auf Benzin und Diesel gesenkt. So soll der Sprit unterm Strich knapp 17 Cent pro Liter günstiger werden.
2: Tanken ohne Frustattacken, das wünschen sich wohl viele, zumal es im September an der Zapfsäule so teuer war wie nie. Und die Mineralölwirtschaft verspricht, wir geben den Rabatt auch sofort weiter. Die Frage ist allerdings, ob das 1:1 passiert. Viele, auch der ADAC, vermuten, dass wieder einmal ein Teil verpufft. Und Kritiker sagen vom Rabatt würden auch Gutverdiener profitieren. Der sei also ungerecht. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Außenminister Wadefuhl hat sich erleichtert über den Ausgang des gewaltsamen Vorfalls im Cockpit eines Fly-Dubai-Flugs auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv geäußert. Er habe mit großem Schrecken von dem versuchten Entführungsfall des Flugzeugs erfahren, das voll besetzt mit israelischen Staatsangehörigen gewesen sei. Das teilte Wadefuhl nach einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar mit.
3: Wir sind alle das tiefste erschrocken, dass ein derartig schrecklicher Anschlag auf eine mit Israelis besetzte Maschine versucht wurde. Es ist der Tapferkeit des Piloten und weiterer Passagiere zu verdanken, dass dieser Absturz in letzter Sekunde verhindert werden konnte.
1: Der Chef der Krankenkasse DAK Gesundheit, Storm, sieht die von der Koalition geplante Anhebung der Beitragssätze für Kinderlose kritisch. 3,6% allgemeiner Beitrag und 4,5% für Kinderlose. Verfassungsrechtlich sind wir hier bereits in einer bedenklichen Dimension angekommen, sagte Storm der Rheinischen Post. Weiter dürfe die Spreizung der Beiträge nicht gehen. Im dritten Anlauf will Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp endlich den ersten Sieg einfahren. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft am Abend in München auf Serbien. Gelingt wieder kein Sieg, wäre Klopp der erste DFB-Cheftrainer, der keine seiner ersten drei Partien gewinnen konnte.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Senden bununla ilgili bilgileri alalım hemen.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı kendisiyle beraber Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 59 kişi toplamda gözaltına alındı. Vahap Seçer'in evinde ve ofisinde de arama yapıldığı bilgisi geldi sabah erken saatlerde.
4: İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında ise bir operasyon daha düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: Beşinci dalga bir operasyondu bu operasyon. 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca geceden sabaha olan gelişmelere baktığımızda Terra dahil 4 şirketin fon yatırımcılarına ara ödeme yapılmasına karar verildi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu, Terra CEO'su ve 2 kişinin süresiz olarak işlem yapma yetkisini ellerinden aldığını duyurdu. 5. dalga operasyon içerisinde şarkıcı Nil Özalp'in de gözaltına alındığı belirtildi.
4: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada bugün duruşma görülüyor. Senden bilgileri alalım.
5: Evet, 11 ay sonra soruşturma tamamlandı Taner. Yaklaşık bir sene geçti Güllü'nün ölümünün üzerinden ki o dava bugün görülmeye başlanıyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısına çıkacak.
4: Güçlü, Türk futbolunda bahis soruşturması genişliyor. Bununla ilgili ayrıntılara bakalım.
5: Evet, genişliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler var ki Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş 2. Başkanı Daltaban'ın da aralarında bulunduğu 448 yönetici bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
4: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu dostluk ve dayanışma maçına ev sahipliği yaptı. Bu maçı alalım şimdi.
5: Evet, önemli bir karşılaşmaydı. Konya Spor'la oynayacağı maç için Filistin milli takımı Konya'ya geldiğinde taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı ki bu dostluk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Filistin'in attığı gollerde de Konya Spor taraftarının büyük bir sevinç gösterisi oldu.
4: Beşiktaş Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Maç bir hayli hızlı geçti. Senden alalım bu başarıyı.
5: Evet, tarafsız sahada oynanmıştı. Belgrad'da oynanmıştı. Maccabi Tel Aviv maçı Beşiktaş'ın. Beşiktaş iyi bir oyunla üstünlük kurdu. 109-93 parkeden galip ayrıldı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık sırasıyla 19 ve 17 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 17-21, Offenbach'ta 16-21, Darmstadt'ta 15-21 derece bekleniyor. Darmstadt'ta sıcaklık 16 derece. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
7: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Metropol FM'de işte Çay Şekeri programımızın 3. saatini başlatıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sezen Aksu. Birazcık nostalji yapalım. Kaybolan yıllar. 8-10 geçiyor saatlerimiz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Suntat Sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı,

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Yaşar bir tanem. Bir tanemiz Bilecik dinleyenlerimize gelsin. Çay Şekeri programında saatlerimiz 8.19 günlerden Perşembe. Bugün alışveriş yerleri biraz kalabalık olabilir. Yarın daha da kalabalık olur. Çünkü cumartesi her yer kapalı. Bazı yerlerde pazar günü açık olacakmış. Onu bir kontrol edin. Çalışanlar için özellikle önemli. Hani alışverişinizi falan yetiştiremezsiniz cuma günü. Cumartesi her yer kapalı. Aha, kahvaltıda ekmek yok. Ondan sonra sen ekmeği niye almadın kavgası. Hep ben mi alacağım kavgası. Allah. Ekmeği aldın, domatesi niye almadın? Tatil gününde aile faciası. Tövbe tövbe. Benden söylemesi. Bugünden halledin. Tatil günü tantanalı geçmesin.
1: Evin bütün işini zaten ben yapıyorum.
0: Beyler, size diyorum size.

Erol Evgin, Sevdan Olmazsa. Abil yazmış, Abil. Almanya'da küçük dairelerin fiyatları feci şekilde artmış. Münih'te 30 metrekare yere 880 euro iken Chemnitz'te 250-280 euro arası. Münih'te o parayı vereceğine 30 metrekare yere, Chemnitz'te futbol sahası büyüklüğünde, tarla büyüklüğünde ev. Abil yazmış. Bu kira işi çok sıkıntılı abi diyor. Ben 22 metrekarelik eve diyor 750 euro ödüyorum diyor. 750 euro. Ha, 22 metrekarelik ev mi olur? O ev değil, o içinde tuvaleti, banyosu, mutfağı olan, yatağı olan bir giyinme odası. Ev diye kaktırmışlar onu. Ama pozitif düşüneceksin abi. Yattığın yerde dişlerini fırçalarsın. Bir elinde çorbayı karıştırırken bir elinde dış kapıyı açarsın zil çaldığında. Isıtma problemi de yok. İki defa hapşırsan ev hamam gibi olur. İşini biliyorsun abi, biliyorsun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Devam ediyoruz. Nefis parçalar. Metropol FM'de Çay Şekeri programında Ajda Pekkan. Eğlen güzelim, gününü gün et. Ben karalar bağlarım. Şimdi sizinle olsun. Günaydın.

0: ister nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hessen'de AfD hakkında yasaklama süreci başlatılması çağrısına imza atan bazı hakim ve savcılar tartışma konusu oldu. Adalet Bakanlığı görev hukukuna ilişkin önlem gerekip gerekmediğinin incelenmesini istedi. Hakim ve Savcı Derneği NRF bunun ifade özgürlüğüne müdahale olarak eleştirirken, bakanlık amacının AfD bağlantılı davalarda olası tarafsızlık sorunlarını önlemek olduğunu savunuyor. Volkswagen tasarruf planları kapsamında toplu iş sözleşmelerinin büyük bölümünü feshediyor. IG Metall Sendikası'na göre 13 sözleşmeden 10'u yıl sonunda sona erecek. Hessen Baunatal fabrikasında ise 2030 sonuna kadar geçerli olan istihdam güvencesi anlaşması bu karardan etkilenmiyor. Ve aşırı sağcı saldırı planları nedeniyle hüküm giyen eski Alman askeri Bundeswehr subayı Franco A. cezaevinden çıktı. 37 yaşındaki Franco A. 2022'de saldırı planlama, silah suçları ve dolandırıcılıktan 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Vispa, NATO'nun yeni savunma planlarında önemli bir rol üstleniyor. US Army Europe and Africa karargahının bulunduğu Erbenheim'de Avenger Triad 26 tatbikatının ön hazırlıkları tamamlanıyor. Drone, sensörler ve yapay zekanın test edildiği asıl tatbikat 6 Ekim'de başlayacak ve geniş alanda tatbikata yaklaşık 2000 NATO askeri katılacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yılın ikinci akaryakıt tank rabat indirimi bugün başladı. Benzin ve dizelde enerji vergisi 3 ay boyunca düşürülecek. KDV ile indirim litre başına yaklaşık 17 sente ulaşabiliyor. Ancak benzin istasyonlarının indirimi tamamen müşteriye yansıtma zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euro olması bekleniyor. Almanya'da hükümet uzun süredir tartışılan bakım reformunda uzlaştı. Federal Bakanlar Kurulu Sağlık Bakanı Carsten Linnemann'ın yasa tasarısını kabul etti. İlk aşamada bakım sigortasının mali durumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Daha kapsamlı değişiklikler için bir komisyon kurulacak. Reformun ayrıntıları henüz açıklanmadı ve tasarının parlamento süreci devam edecek. Deutsche Ticket 1 Ocak'tan itibaren yeniden zamlanıyor. Şu anda 63 euro olan aylık bilet 2027'de 66 euro 80 sente çıkacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Gülşen, Be Adam, Metropol FM'de hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyoruz, günlerden Perşembe. 1 Ekim, benzin fiyatları bugün itibariyle indirimli, gece yarısından beri radyoların yeni ses verenler. Daha önce konuştuk bunu, hani sabahtan beri bunu konuşuyoruz. Yeni uyanmış olanlar, bunu unutmuştunuz belki, benzin istasyonlarının önünden geçerken indirimli fiyatları göreceksiniz efendim. Güne böyle o fiyatları görünce biraz daha mutlu başlıyoruz. Dizel yer yer abi 2 euro 10 sente kadar, bazı yerlerde 2 euro 1 sente kadar düşmüş. Ve ucuz diye tabii ki bize ucuz geliyor. Hani

0: Yani de 1.90.
1: Vay be.
0: Bayağı düşmüş. Ama ortalama şu an 2.15 civarında E10. Dizelde yine 2.16 ile 2.20 arasında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar, merhabalar. Reşat Özen yazmış Duisburg'dan. A52 otobanında Düsseldorf, Essen, Breitscheid, Kreuzung'da Stau var, yoğunluk var. Herkese kolay gelsin, yolculuklar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Az önce bir arkadaşımız 22 metrekarelik eve 750 euro para veriyorum dedi. Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Adama tuvaleti ev diye kiralamışlar, haberi yok diyor. Abi küçük evlerin kirası bayağı arttı, ondan konuştuk da. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Neye acele etmemeniz lazım diye sordum. İsmini yazmamış olan bir arkadaşımız diyor ki abi diyor Tinder'de diyor bir hanımefendiyle tanıştım diyor. İlle buluşmak istiyor, ben de acele etmiyorum diyor. Doğru mu yapıyorum sence diyor, bilemem. Başına bir iş gelir sonra benden bilirsin. Engin yazmış diyor ki abi diyor bu Ahmet J olayını duydun mu diyor. Onu duydum. Ahmet J 19 yaşında Arap bir mülteci sıfatıyla Almanya'ya gelen bir genç. Burada birçok suça karışıyor. Cezaevine giriyor ve işte geri gönderilecek. O iltica başvurusu reddediliyor. Buradaki mülteci statüsünü kaybediyor. O da buna itiraz ediyor. Mahkemeye falan çıkıyor. Şimdi şey ortaya çıktı. Cezaevindeyken Salzgitter'de cezaevindeyken orada cezaevi bir departmanın cezaevinde bir departmanın başındaki hanımefendiyi ayartıyor. Bir de orada bir psikolog hanımefendiyi ayartıyor. Hanımefendiler de bu beyefendiden, bu gençten çok hoşlandıkları için adama bayağı bir kolaylık sağlamışlar. Hatta dışarıdan cezaevine döner bile gönderilmiş bu adama. Adam da tabii ki mülteci statüsünü kaybetmek istemiyor. Almanya'dan gitmek istemiyor. Ben olsam ben de gitmem abi. Dünyanın neresinde var böyle servis cezaevinde? Yemekler, hediyeler, aşk, meşk. Hanımefendiler hakkında da rüşvet aldıkları için soruşturma başlatılmış. Rüşvet de şey, para değil ama. Aşk meşk, anladın sen.

Bir gülüşü var Kürşat Gürel. Sercan yazmış. Cezaevindeki adamın haberiyle ilgili diyor ki abi diyor biz diyor dışarıda diyor özgür hayatta diyor birini bulamazken adam cezaevinde iki görevliyi bağlamış diyor. Kimileri Tinder'de bir match için dişini canına takmışken 19 yaşındaki Ahmet C. hapishanede kendine direkt departman müdürünü ayarlamış. O yetmemiş bir de psikoloğu bağlamış kendine ayarlamış ya. Normal mahkumlar fazladan bir dilim ekmek için sevinir. Bu adam Schleswig-Holstein'de gençlik cezaevini resmen gelinim olur musun stüdyosuna çevirmiş abi. İçeriye kaçak telefonlar, özel yemekler, dönerler. Mahkeme de şimdi diyor ki bu adam kendini olumlu yönde geliştirdi. Doğru, doğru. Çocuk rüşvet ve cazibeyle hayatta nasıl her kapıyı açabilirim öğrenmiş bunu. Buna ne derler biliyor musun Almanya'da? Reintegrasyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der Tankrabatt hat zum Start vielerorts für stark fallende Spritpreise gesorgt. Auf dem Spritpreisportal Tankerkönig sagten die ermittelten deutschlandweiten Durchschnittspreise nach Mitternacht um rund 10 bis 11 Cent ab. Laut ADAC wurde E10 im Raum München, Stuttgart und Leipzig, aber auch Berlin, sogar für weniger als 2 Euro angeboten. Seit Mitternacht gilt für Benzin und Diesel ein Steuernachlass von 16,7 Cent pro Liter. Wie vollständig dies an die Verbraucher weitergegeben wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Zum Oktober kehrt nicht nur der Tankrabatt zurück, es gibt auch einige andere Änderungen. Für bestimmte Ewigkeitschemikalien werden neue EU-Regeln in Kraft treten zum Schutz der Verbraucher.
2: Kein Bier auf dem Bahnsteig und auch keins in der Bahnhofshalle. Das Alkoholverbot soll mehr Sicherheit bringen. Und sauberer wird es ohne die ganzen leeren Flaschen auch, hofft die Deutsche Bahn. Wer sicher gehen will, dass Ärzte in kritischen Fällen schnell wissen, wie die Behandlung aussehen soll, kann Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht nun auch voll lesbar digital hinterlegen. Und wie immer im Oktober, Heckenschneiden ist wieder erlaubt und wir stellen die Uhr um. Lea Matschulat.
1: Kleine Kinder sind deutlich bewegungsaktiver als viele Erwachsene vermuten. Circa 18.000 Schritte am Tag sind im Alter von 3 bis 4 Jahren typisch. Das geht aus einer internationalen Studie hervor.
3: Erwachsenen werden oft um die 10.000 Schritte am Tag empfohlen. Die 3- und 4-Jährigen legten im Schnitt fast das Doppelte hin. Aber der Abstand ist riesig. Die ganz Quirligen kamen auf fast 30.000 Schritte, während andere gerade mal gut 1.000 machten. In der internationalen Studie zeigte sich, dass Kinder in ärmeren Ländern mehr laufen als in reicheren, dass Landkinder mehr Schritte machen als Stadtkinder und dass Jungs etwas mehr laufen als Mädchen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Cristiano Ronaldo hat das Trainingscamp der portugiesischen Nationalmannschaft verlassen. Er werde zu gegebener Zeit die Wahrheit über die Gründe erzählen, schrieb Ronaldo in einem Insta-Post. Ob die Abreise gleichbedeutend mit einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist, sagte Ronaldo nicht.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Senden bununla ilgili bilgileri alalım hemen.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı kendisiyle beraber Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 59 kişi toplamda gözaltına alındı. Vahap Seçer'in evinde ve ofisinde de arama yapıldığı bilgisi geldi sabah erken saatlerde.
4: İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında ise bir operasyon daha düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: 5. dalga bir operasyondu bu operasyon. 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca geceden sabaha olan gelişmelere baktığımızda Terra dahil 4 şirketin fon yatırımcılarına ara ödeme yapılmasına karar verildi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu, Terra CEO'su ve 2 kişinin süresiz olarak işlem yapma yetkisini ellerinden aldığını duyurdu. 5. dalga operasyonu içerisinde şarkıcı Nil Özalp'in de gözaltına alındığı belirtildi.
4: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada bugün duruşma görülüyor. Senden bilgileri alalım.
5: Evet, 11 ay sonra soruşturma tamamlandı Taner. Yaklaşık bir sene geçti Güllü'nün ölümünün üzerinden ki o dava bugün görülmeye başlanıyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısına çıkacak.
4: Güçlü, Türk futbolunda bahis soruşturması genişliyor. Bununla ilgili ayrıntılara bakalım.
5: Evet, genişliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler var ki Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş 2. Başkanı Daltaban'ın da aralarında bulunduğu 448 yönetici bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
4: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu dostluk ve dayanışma maçına ev sahipliği yaptı. Bu maçı alalım şimdi.
5: Evet, önemli bir karşılaşmaydı. Konya Spor'la oynayacağı maç için Filistin milli takımı Konya'ya geldiğinde taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı ki bu Dostluk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Filistin'in attığı gollerde de Konyaspor taraftarının büyük bir sevinç gösterisi oldu.
4: Beşiktaş Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Maç bir hayli hızlı geçti. Senden alalım bu başarıyı.
5: Evet, tarafsız sahada oynanmıştı. Belgrad'da oynanmıştı. Maccabi Tel Aviv maçı Beşiktaş'ın. Beşiktaş iyi bir oyunla üstünlük kurdu. 109-93 parkeden galip ayrıldı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava hafif yağmurlu. Sıcaklık Frankfurt'ta 19, Offenbach'ta 17, Darmstadt'ta 16 derece. Gün boyunca Frankfurt 17-21, Offenbach 16-21, Darmstadt 15-21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 94 cent. Çeyrek altın ise 208 euro 14 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 49 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Sumtat sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin hem geleceğe umut olun. Sumtat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de. Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir, bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de.
0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: orijinal.
1: Demet Akalın, bir şey mi dedin? Metropol FM'de 4. saatimizi başlattık. Günlerden 1 Ekim. Merhabalar, merhabalar. Köln'den İhsan Uzun, çok teşekkür ediyoruz. Brüller Straße vor der Tankstelle. Burada radar var diyor. Ucuza benzin alayım derken hızlı hızlı dur. Şundan önce ben istasyona varayım, benzinciye varayım derken radara girmeyin. Ha. Eskisinden daha pahalıya gelir, aman dikkat. Oo, tantaşçı. Gidişat. Ayşe yazmış. Az önce bahsettiğiniz beyefendi cezaevinde resmen all inclusive urlop yapmış diyor. Nerede var öyle all inclusive urlop?
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Sandtaşçı gidişat. Almanya'da çocuklar eskiye göre daha fazla enerji içeceği içiyormuş. Enerji içeceği bu Red Bull falan var ya işte. Başka markalar da var. Bunlar genelde hani yetişkinler tüketir ama çocuklar abi çocuklar. 13 ile 15 yaş arası çocuklar. Hayatınıza kaç defa enerji içeceği içtiniz? En az bir kere içtiniz mi diye sorulan soruya çocukların %70'i evet içtik abi demiş. Önceden bu oran %60'daymış. Hatta daha küçükleri. 9 ile 12 yaş arasına baktığımızda her iki çocuktan biri bugüne kadar enerji içeceği denemiş abi. Önceden bu oran %29'dayken şimdi %45'lerde. Harika bir gelişme. Çocuklara enerji lazım. TikTok'ta scroll yapmak için enerjileri yetmiyor çünkü. Harbiden geçen gün yeğenimi gördüm elinde böyle enerji içiciyle. Ne yapıyorsun oğlum dedim ya sen daha çocuksun. Olur mu dayı enerjiye ihtiyacım vardı. Ne yapacaksın lan dedim enerjiyi. PlayStation oynarken mi lazım oluyor? Ha 5 saat oynarsan doğru dedim haklısın. Ekrana kaydırmak için tablette falan enerji lazım doğru.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hessen'de AfD hakkında yasaklama süreci başlatılması çağrısına imza atan bazı hakim ve savcılar tartışma konusu oldu. Adalet Bakanlığı görev hukukuna ilişkin önlem gerekip gerekmediğinin incelenmesini istedi. Hakim ve Savcı Derneği NRF bunun ifade özgürlüğüne müdahale olarak eleştirirken, bakanlık amacının AfD bağlantılı davalarda olası tarafsızlık sorunlarını önlemek olduğunu savunuyor. Volkswagen tasarruf planları kapsamında toplu iş sözleşmelerinin büyük bölümünü feshediyor. İG Metal Sendikası'na göre 13 sözleşmeden 10'u yıl sonunda sona erecek. Hessen Baunatal Fabrikası'nda ise 2030 sonuna kadar geçerli olan istihdam güvencesi anlaşması bu karardan etkilenmiyor. Ve aşırı sağcı saldırı planları nedeniyle hüküm giyen eski Alman askeri Bundeswehr subayı Franco A. cezaevinden çıktı. 37 yaşındaki Franco A. 2022'de saldırı planlama, silah suçları ve dolandırıcılıktan 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Vispa, NATO'nun yeni savunma planlarında önemli bir rol üstleniyor. US Army Europe and Africa karargahının bulunduğu Erbenheim'de Avenger Triad 26 tatbikatının ön hazırlıkları tamamlanıyor. Drone, sensörler ve yapay zekanın test edildiği asıl tatbikat 6 Ekim'de başlayacak ve geniş alanda tatbikata yaklaşık 2000 NATO askeri katılacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yılın ikinci akaryakıt tankrabat indirimi bugün başladı. Benzin ve dizelde enerji vergisi 3 ay boyunca düşürülecek. KDV ile indirim litre başına yaklaşık 17 sente ulaşabiliyor. Ancak benzin istasyonlarının indirimi tamamen müşteriye yansıtma zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euro olması bekleniyor. Almanya'da hükümet uzun süredir tartışılan bakım reformunda uzlaştı. Federal Bakanlar Kurulu Sağlık Bakanı Carsten Linnemann'ın yasa tasarısını kabul etti. İlk aşamada bakım sigortasının mali durumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Daha kapsamlı değişiklikler için bir komisyon kurulacak. Reformun ayrıntıları henüz açıklanmadı ve tasarının parlamento süreci devam edecek. Deutschland Ticket 1 Ocak'tan itibaren yeniden zamlanıyor. Şu anda 63 euro olan aylık bilet 2027'de 66 euro 80 sente çıkacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Oyunculuğuyla tanıdığımız Seda Bakan, Kör Aşık, Metropol FM'de günaydın Gülben Ergen'le de bildiğimiz bir parça. Kış geliyor artık yavaş yavaş. Kışın demek, kış sezonu demek, kalorifer sezonu demek, ısınma sezonu demek, masraf sezonu demek. Ne yapıyoruz? Tabii ki yükselen enerji fiyatları nedeniyle şparen yapıyoruz. Ve kaloriferleri ölçen şirketler var. İşte ne kadar kalorifer harcamışsınız size, o bakalım patron ne kadar yazacak. Bu kaloriferleri ölçen şirketler incelemişler. Nerelerde çok ısınma gideri var, hangi bölgelerde daha az. Teşem Atlas raporuna göre insanlar daha az kullanmış ama daha fazla para ödemişler. Yani şöyle ki, millet donma pahasına kaloriferi açmıyor ama yine de 2021'e göre neredeyse %45 daha fazla para ödüyor. Kaloriferin evde olması bile yeterli, açmana gerek yok, yine de para yazıyor. Enerji şirketlerine soruyorlar, bu niye böyle diye, cevap şu: kış çok soğuk geçti. Kusura bakmayın ya, küresel ısınma bu işi halleder diyorduk biz ama olmadı. Listenin en ucuz şehri metrekareye 9 euro ısınma masrafıyla Bielefeld. Isınmaya Bielefeld'e gidiyoruz. En ucuz eyalet Berlin'miş. Şampiyon Saarland. Saarland'a tebrikler. Metrekare başına 14 euro 50 sent ısınma masrafı. Eyaletler arası şampiyon oldu Saarland. Saarland'da ya da şehirler arası şampiyon Ravensburg. Saarland'da ya da Ravensburg'da kışın kaloriferi açmak istiyorsan önce bankadan gideceksin, kredi alacaksın abi. Krediyi ne yapacaksınız? Kaloriferi açacağım. Hani böyle Instagram'da böyle hava atıyorlar ya, böyle Rolex'te arabayla falan filan. Artık kaloriferin önünden fotoğraf göndereceğiz. Elimize termometre, bak evin içi 22 derece. Vay be.

Gülden Mutlu ve Mendil radyolarımızdaydı. Dinleyicimiz yazmış, bu yükselen ısınma maliyetleriyle ilgili araştırmadan bahsettik ki. Özcan diyor ki, abi diyor, desene diyor, geceleri artık insanlar birbirlerine daha fazla sarılacak ısınmak için diyor. Gel aşkım sana bir sarılayım. Hulusi, ne kadar romantiksin. Romantizmden değil, batacağız kalorifer yüzünden. Artık romantizm bitti arkadaşlar, bu ısınma masraflarıyla. Artık geceleri sarılmak aşk ilanı değil, tamamen aile bütçesi stratejisi. Oo, bu yıl az sarılmışız. Ben sana demiştim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Suntat sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydın efendim, merhabalar. Bekarlar ne yapacak peki diye yazmış. Isınma masrafları yükselince dedim sarılmalar da artacak o zaman akşamları. Tasarruf etmek için artık romantizm için değil, tasarruf etmek için insanlar birbirlerine sarılacak yatakta. Bekarlar ne yapacak peki diyor. Bir yorgan daha alacaklar. Ne yapacaklar başka? O da var mı gidenken bakın. Tarkan gönderir misin demiş dinleyicimiz. Az önce gönderdik. Yeni mi açtın radyonu? Az önce gönderdik. Biraz erken dinleseydin Tarkan'ı kaçırmazdın. Sen Tarkan'ı kaçırdın, Tarkan da seni kaçırdı. 9.53 saatlerimiz Ayla Çelik. Daha bir aşık. Şimdi burada...

Ayla Çelik, Daha Bir Aşık. Metropol FM'deydiniz. Metropol FM'deydi. Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Günlerden Perşembe 1 Ekim. Bugün itibariyle benzin daha ucuza satılıyor. Bununla ilgili dinleyenlerimize de sıkça fotoğraflar geliyor benzin istasyonlarından. Yollarda da dikkat. İhsan Bey paylaştı. Benzin istasyonuna giderken diyor, Brüller Strasse vor der Tankstelle, yolda radar var diyor. Ucuza benzin alayım derken buraya acele acele giderken radara girmeyin. Düne göre daha pahalıya gelir vallahi. Aleyna Tilki, Ayrı Gitme. Çay Şekeri programımızın bugünlük son şarkısı, dinlediğiniz için çok teşekkürler, sağ olun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Seit Mitternacht gibt es wieder den Tankrabatt und die Preise für Benzin und Diesel sind an vielen Zapfsäulen gefallen. Laut dem Portal Tankerkönig war der Liter Sprit bundesweit im Durchschnitt um etwa 10 Cent billiger.
2: Positive Überraschung: an der Zapfsäule in München, Leipzig oder Stuttgart kostet der Liter Super E10 sogar unter 2 Euro. Aber nicht alle ziehen damit. Regional gibt es große Unterschiede, sagt der ADAC. Heißt also auch, nicht überall wird im Moment der Tankrabatt von knapp 17 Cent pro Liter komplett an die Autofahrer weitergegeben. Und genau das ist auch ein Punkt, warum Kritiker den Rabatt für wenig sinnvoll halten. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Kritik an der geplanten Pflegereform. Andreas Storm, Chef der Krankenkasse DAK Gesundheit, hält die höheren Beiträge für Kinderlose für verfassungsrechtlich bedenklich. Aktuell zahlen Kinderlose 4,2%, künftig sollen es 4,5% sein. Storm sagt, weiter dürfe die Spreizung der Beiträge nicht gehen. Das schwarz-rote Kabinett hatte gestern ein Reformpaket auf den Weg gebracht, um die Pflegeversicherung in einem ersten Schritt zu stabilisieren. Kleine Kinder sind deutlich bewegungsaktiver, als viele Erwachsene vermuten. Circa 18.000 Schritte am Tag sind im Alter von 3 bis 4 Jahren typisch. Das geht aus einer internationalen Studie hervor.
3: Erwachsenen werden oft um die 10.000 Schritte am Tag empfohlen. Die 3- und 4-Jährigen legten im Schnitt fast das Doppelte hin. Aber der Abstand ist riesig. Die ganz Quirligen kamen auf fast 30.000 Schritte, während andere gerade mal gut 1.000 machten. In der internationalen Studie zeigte sich, dass Kinder in ärmeren Ländern mehr laufen als in reicheren, dass Landkinder mehr Schritte machen als Stadtkinder und dass Jungs etwas mehr laufen als Mädchen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Der verletzte Pilot des Fly-Dubai-Flugs nach Tel Aviv ist laut indischer Botschaft in stabilem Zustand. Er wird demnach in einem Krankenhaus in der Stadt Tabuk im Nordwesten Saudi-Arabiens behandelt. Eine ausführliche Einschätzung seines Zustands stehe noch aus. Trotz schwerer Stichverletzungen hatte er die Cockpit-Tür geöffnet und Passagieren ermöglicht, den Angreifer zu überwältigen. Israels Regierung geht von einem versuchten Terroranschlag des aus dem Oman stammenden Co-Piloten aus.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Senden bununla ilgili bilgileri alalım hemen.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı kendisiyle beraber Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 59 kişi toplamda gözaltına alındı. Vahap Seçer'in evinde ve ofisinde de arama yapıldığı bilgisi geldi sabah erken saatlerde.
4: İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında ise bir operasyon daha düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: 5. dalga bir operasyondu bu operasyon. 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca geceden sabaha olan gelişmelere baktığımızda Terra dahil 4 şirketin fon yatırımcılarına ara ödeme yapılmasına karar verildi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu, Terra CEO'su ve 2 kişinin süresiz olarak işlem yapma yetkisini ellerinden aldığını duyurdu. 5. dalga operasyon içerisinde şarkıcı Nil Özalp'in de gözaltına alındığı belirtildi.
4: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada bugün duruşma görülüyor. Senden bilgileri alalım.
5: Evet, 11 ay sonra soruşturma tamamlandı Taner. Yaklaşık bir sene geçti Güllü'nün ölümünün üzerinden ki o dava bugün görülmeye başlanıyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısına çıkacak.
4: Güçlü, Türk futbolunda bahis soruşturması genişliyor. Bununla ilgili ayrıntılara bakalım.
5: Evet, genişliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler var ki Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş 2. Başkanı Daltaban'ın da aralarında bulunduğu 448 yönetici bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
4: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu dostluk ve dayanışma maçına ev sahipliği yaptı. Bu maçı alalım şimdi.
5: Evet, önemli bir karşılaşmaydı. Konya Spor'la oynayacağı maç için Filistin milli takımı Konya'ya geldiğinde taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı ki bu Dostluk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Filistin'in attığı gollerde de Konyaspor taraftarının büyük bir sevinç gösterisi oldu.
4: Beşiktaş Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Maç bir hayli hızlı geçti. Senden alalım bu başarıyı.
5: Evet, tarafsız sahada oynanmıştı. Belgrad'da oynanmıştı. Maccabi Tel Aviv maçı Beşiktaş'ın. Beşiktaş iyi bir oyunla üstünlük kurdu. 109-93 parkeden galip ayrıldı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hafif yağmurlu, sıcaklık 19 ve 17 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 17-21, Offenbach'ta 16-21, Darmstadt'ta 15-21 derece arası bekleniyor. Darmstadt'ta hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 94 cent. Çeyrek altın ise 208 euro 14 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 49 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Suntat sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin, hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi, 2 Ekim Cuma, Mannheim, Rosengarten'da. Biletler, eventim.de.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom-İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon. Bana da...

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hessen'de AfD hakkında yasaklama süreci başlatılması çağrısına imza atan bazı hakim ve savcılar tartışma konusu oldu. Adalet Bakanlığı görev hukukuna ilişkin önlem gerekip gerekmediğinin incelenmesini istedi. Hakim ve Savcı Derneği NRF bunun ifade özgürlüğüne müdahale olarak eleştirirken, bakanlık amacının AfD bağlantılı davalarda olası tarafsızlık sorunlarını önlemek olduğunu savunuyor. Volkswagen tasarruf planları kapsamında toplu iş sözleşmelerinin büyük bölümünü feshediyor. IG Metall Sendikası'na göre 13 sözleşmeden 10'u yıl sonunda sona erecek. Hessen Baunatal Fabrikası'nda ise 2030 sonuna kadar geçerli olan istihdam güvencesi anlaşması bu karardan etkilenmiyor. Ve aşırı sağcı saldırı planları nedeniyle hüküm giyen eski Alman askeri Bundeswehr subayı Franco A. cezaevinden çıktı. 37 yaşındaki Franco A. 2022'de saldırı planlama, silah suçları ve dolandırıcılıktan 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Vispa, NATO'nun yeni savunma planlarında önemli bir rol üstleniyor. US Army Europe and Africa karargahının bulunduğu Erbenheim'de Avenger Triad 26 tatbikatının ön hazırlıkları tamamlanıyor. Drone, sensörler ve yapay zekanın test edildiği asıl tatbikat 6 Ekim'de başlayacak ve geniş alanlı tatbikata yaklaşık 2000 NATO askeri katılacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yılın ikinci akaryakıt tankrabat indirimi bugün başladı. Benzin ve dizelde enerji vergisi 3 ay boyunca düşürülecek. KDV ile indirim litre başına yaklaşık 17 sente ulaşabiliyor. Ancak benzin istasyonlarının indirimi tamamen müşteriye yansıtma zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euro olması bekleniyor. Almanya'da hükümet uzun süredir tartışılan bakım reformunda uzlaştı. Federal Bakanlar Kurulu Sağlık Bakanı Carsten Linnemann'ın yasa tasarısını kabul etti. İlk aşamada bakım sigortasının mali durumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Daha kapsamlı değişiklikler için bir komisyon kurulacak. Reformun ayrıntıları henüz açıklanmadı ve tasarının parlamento süreci devam edecek. Deutschland Ticket 1 Ocak'tan itibaren yeniden zamlanıyor. Şu anda 63 euro olan aylık bilet 2027'de 66 euro 80 sente çıkacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güneç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güneç'i arayın 0172 67 37 435.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der neue Tankrabatt ist gestartet. Seit Mitternacht sind die Steuern auf Benzin und Diesel um knapp 17 Cent pro Liter gesunken. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, kritisiert den Rabatt jedoch als zu einseitig. Statt nur Menschen zu entlasten, die Verbrennerautos fahren, sprach sie sich im Frühstart von RTL und NTV für ein pauschales Energiegeld für alle Verbraucherinnen und Verbraucher aus.
2: Und es gibt auch Studien zum Tankrabatt, die sagen, absolut kommt mehr Geld bei den oberen 10% an, weil die größere Autos haben, die dann auch mehr Sprit fressen als gerade bei den untersten 10%. Und das heißt, auch die Verteilungswirkung ist total ungerecht. Wenn der Bund 2,5 Milliarden Euro ausgibt, dann sollte er es doch nicht so ausgeben, dass ausgerechnet die obersten 10% am meisten profitieren, sondern wenn entweder alle gleich oder die unten mehr entlasten.
1: Gleichzeitig kritisierte Dröge angesichts der Entlastungen für Autofahrer, dass das Deutschlandticket erneut teurer werden soll, das sei nicht nachvollziehbar. Kritik an der geplanten Pflegereform. Andreas Storm, Chef der Krankenkasse DAK Gesundheit, hält die höheren Beiträge für Kinderlose für verfassungsrechtlich bedenklich. Aktuell zahlen Kinderlose 4,2%, künftig sollen es 4,5% sein. Storm sagt, weiter dürfe die Spreizung der Beiträge nicht gehen. Das schwarz-rote Kabinett hatte gestern ein Reformpaket auf den Weg gebracht, um die Pflegeversicherung in einem ersten Schritt zu stabilisieren. Fast jeder zweite Beschäftigte hierzulande nutzt schon KI-Agenten am Arbeitsplatz. Damit gehört Deutschland zur weltweiten Spitzengruppe und liegt unter den führenden Industrienationen nur hinter den USA.
3: Anders als klassische Chatbots, die auf Nutzerfragen antworten, Texte umwandeln oder Fotos bearbeiten, agieren KI-Agenten autonom. Sie steuern Arbeitsabläufe und treffen selbstständig Entscheidungen. Vor allem im IT-Bereich, aber auch an Finanzmärkten, in der Industrie und Logistik gehören sie längst zum Arbeitsalltag. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Jürgen Klopp will endlich gewinnen. Heute Abend trifft die deutsche Nationalmannschaft in München auf Serbien. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Nach dem 1:1 gegen die Niederlande und dem 0:1 gegen Griechenland steht die DFB-Elf in der Gruppenphase der Nations League nur auf Platz 3.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Senden bununla ilgili bilgileri alalım hemen.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı kendisiyle beraber Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 59 kişi toplamda gözaltına alındı. Vahap Seçer'in evinde ve ofisinde de arama yapıldığı bilgisi geldi sabah erken saatlerde.
4: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Neler var bu etkinlik üzerine?
5: Evet, Teknofest Güneydoğu'nun ilk gününde gökyüzünde heyecan dolu bir gösteri vardı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk Yıldızları, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde güzel bir gösteri yaptı. Binlerce ziyaretçi vardı. Uçakların akrobatik hareketleri ilgiyle takip edildi.
4: AJet'in Londra Sabiha Gökçen uçuşunda taşkınlığı çıkaran bir yolcu şirketin kara listesine alındı. Nasıl bir gelişme oldu bu?
5: Evet, şirketten yapılan açıklamada ismi açıklanmayan yabancı uyruklu yolcu yanında oturan kadını rahatsız etmeye başladı ve olaya kabin ekibi müdahale etti. Alkollü olduğu ifade edilen yolcu kendisine müdahale edilen kabin memuruyla bir yolcuyu ısırarak yaraladı. Daha sonrasında gözaltına alındı ve ardından da şirketin tüm uçuşlarından men edildi.
4: İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında ise bir operasyon daha düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: Beşinci dalga bir operasyondu bu operasyon. 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca geceden sabaha olan gelişmelere baktığımızda Tera dahil 4 şirketin fon yatırımcılarına ara ödeme yapılmasına karar verildi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu, Terra CEO'su ve iki kişinin süresiz olarak işlem yapma yetkisini ellerinden aldığını duyurdu. Beşinci dalga operasyonu içerisinde şarkıcı Nil Özalp'in de gözaltına alındığı belirtildi.
4: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu dostluk ve dayanışma maçına ev sahipliği yaptı. Bu maçı alalım şimdi.
5: Evet, önemli bir karşılaşmaydı. Konya Spor'la oynayacağı maç için Filistin milli takımı Konya'ya geldiğinde taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı ki bu dostluk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Filistin'in attığı gollerde de Konya Spor taraftarının büyük bir sevinç gösterisi oldu.
4: Beşiktaş Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Maç bir hayli hızlı geçti. Senden alalım bu başarıyı.
5: Evet, tarafsız sahada oynanmıştı. Belgrad'da oynanmıştı. Maccabi Tel Aviv maçı Beşiktaş'ın. Beşiktaş iyi bir oyunla üstünlük kurdu. 109-93 parkeden galip ayrıldı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Suntat Suma. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin, hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi, 2 Ekim Cuma, Mannheim, Rosengarten'da. Biletler, eventim.de.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 077-815-8838. Kfz Diplom-Ingenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 077-815-8838.
0: Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir. Bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil, biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Suntat Şirketler Grubu bu yıl 40. yılını kutluyor. Çok saygın ve değerli konuklarımızı tabii ki Metropol FM'de ağırlamaya devam ediyoruz. Suntat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan bizlerle. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Ferhat Bey. Teşekkür ederim.
1: Mustafa Bey, Suntat bu yıl 40. yılını kutluyor. Dile kolay. Bu 40 yıl sizin için ne ifade ediyor?
2: Tabii 40 yıl bizim için yalnızca ticari bir başarı değil, yıllar içerisinde oluşan güvenin, emeğin ve toplumla kurduğumuz bağın bir sonucu. Avrupa'da büyürken bir zaman her zaman içinde bulunduğumuz topluma karşı da bir sorumluluğumuz olduğunu düşündük. Bu nedenle 40. yılımızı yalnızca kutlamak değil, geleceğe değer bırakacak bir projeyle de anlamlandırmak istedik.
1: Evet, harika bir etkinlik var. Etkinlik hakkında konuşacağız. Peki Suntat neden bu etkinliğin ana sponsoru olmuş oldu?
2: Bizim için tabii ki eğitim deyince sular duruyor. Eğitim geleceğe yapılabilecek en değerli yatırımlardan biri. Suntat olarak 40. yılımızdı. Bu vesileyle eğitim köprüsünün de 20. yılına destek vermek, daha fazla öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlamak istedik. Bu nedenle de etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenelim. 40. yılın bir şanı kalsın dedik.
1: Anadolu Ateşi harika bir gösteri Mannheim Rosengarten'de gerçekleşecek. Etkinlikten elde edilen gelir bu durumda nasıl değerlendirilecek?
2: 40. yıl etkinliğimizi yaparken sadece dışarıda rastgele bir şey değil, etkinlikte bilet satışlarından elde edilen gelirin tamamı öğrencilerin eğitimine destek olmak ve bu burs programlarının finansmanında kullanılmak üzere eğitim köprüsüne aktarılacak.
1: Evet, jedes Ticket fördert Bildung. Her bilet eğitimi destekliyor. Bu mesajıyla tam olarak neyi anlatmak istiyorsunuz?
2: Bu aslında gecenin bütün amacının hep cümlede anlatıyor. İnsanlar güzel bir konser ve gösteri izlemek, aynı zamanda da eğitim için somut bir katkıda bulunuyorlar. Eğlenceyi, kültürü ve sosyal sorumluluğu aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu da tabii ki sadece geceye bir şeyler harcadık değil, verdikleri o biletin parasının bir öğrenciye de gidip katkı olduğunu görebiliyorlar.
1: Evet, şimdi Suntat'ın Mustafa Bey sosyal sorumluluk alanında ve anlayışında tabii çok katkıda sunduğu alanları var. Ancak eğitim neden bu kadar önemli?
2: Ya bir gence eğitim fırsatı verdiğinizde yalnızca bugünü değil yıllar sonrasını da etkiliyorsunuz. Eğitim kişinin ailesine, çevresine, yaşadığı topluma katkı sağlamasını mümkün kılıyor. Biz sosyal sorumluluğa kısa vadeli bir çalışma olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım olarak bakıyoruz.
1: Son olarak Mustafa Bey, Suntat Şirketler Grubu Başkanı Mustafa Baklan olarak dinleyicilere ne söylemek istersiniz?
2: Tabii dinleyicilerimize bize bu başarılı 40. yılı desteklediğiniz için önce kendilerine bir teşekkür et. Borçlumuz var, çok büyük. 2 Ekim'deki Mannheim Rosengarten'de gerçekleştireceğimiz bu özel gecede herkesi bizimle olmaya davet ediyoruz. Katılan herkes sadece bir etkinliğe gelmiş olmayacak. Aynı zamanda da bir öğrencinin eğitim yolculuğuna katkıda bulunacaklar. Çünkü gerçekten her bilet eğitime destekliyor. Bu vesileyle de tabii ki sizlere de çok çok teşekkür ediyorum.
1: Jedes Ticket fördert Bildung. Her bilet eğitimi destekliyor. Çok da güzel söylediniz. Suntat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan bizlerle birlikte oldu. Mustafa Bey, bizler de Suntat'ın 40. yılını ve Eğitim Köprüsü'nün 20. yılını kutluyoruz. Daha nice uzun uzun sağlıklı, başarılı ve mutlu yıllar diliyoruz. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederim Ferhat Bey. Ben de sizlere Metropol ailesine selamlarımı iletiyorum.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hessen'de AfD hakkında yasaklama süreci başlatılması çağrısına imza atan bazı hakim ve savcılar tartışma konusu oldu. Adalet Bakanlığı görev hukukuna ilişkin önlem gerekip gerekmediğinin incelenmesini istedi. Hakim ve Savcı Derneği NRF bunun ifade özgürlüğüne müdahale olarak eleştirirken, bakanlık amacının AfD bağlantılı davalarda olası tarafsızlık sorunlarını önlemek olduğunu savunuyor. Volkswagen tasarruf planları kapsamında toplu iş sözleşmelerinin büyük bölümünü feshediyor. IG Metal Sendikası'na göre 13 sözleşmeden 10'u yıl sonunda sona erecek. Hessen Baunatal fabrikasında ise 2030 sonuna kadar geçerli olan istihdam güvencesi anlaşması bu karardan etkilenmiyor. Ve aşırı sağcı saldırı planları nedeniyle hüküm giyen eski Alman askeri Bundeswehr subayı Franco A. cezaevinden çıktı. 37 yaşındaki Franco A. 2022'de saldırı planlama, silah suçları ve dolandırıcılıktan 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Vispa, NATO'nun yeni savunma planlarında önemli bir rol üstleniyor. US Army Europe and Africa karargahının bulunduğu Erbenheim'de Avenger Triad 26 tatbikatının ön hazırlıkları tamamlanıyor. Drone, sensörler ve yapay zekanın test edildiği asıl tatbikat 6 Ekim'de başlayacak ve geniş alanlı tatbikata yaklaşık 2000 NATO askeri katılacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yılın ikinci akaryakıt tankrabat indirimi bugün başladı. Benzin ve dizelde enerji vergisi 3 ay boyunca düşürülecek. KDV ile indirim litre başına yaklaşık 17 sente ulaşabiliyor. Ancak benzin istasyonlarının indirimi tamamen müşteriye yansıtma zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euro olması bekleniyor. Almanya'da hükümet uzun süredir tartışılan bakım reformunda uzlaştı. Federal Bakanlar Kurulu Sağlık Bakanı Carsten Linnemann'ın yasa tasarısını kabul etti. İlk aşamada bakım sigortasının mali durumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Daha kapsamlı değişiklikler için bir komisyon kurulacak. Reformun ayrıntıları henüz açıklanmadı ve tasarının parlamento süreci devam edecek. Deutsche Ticket 1 Ocak'tan itibaren yeniden zamlanıyor. Şu anda 63 euro olan aylık bilet 2027'de 66 euro 80 sente çıkacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Remix. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güleç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleç'i arayın 0172 67 37 435.
2: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Sum Tat Suma. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin, hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi, 2 Ekim Cuma, Mannheim, Rosengarten'da. Biletler, eventim.de.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachter'ı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom-Ingenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachter adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, akaryakıt konusu çok konuşuluyor. Şimdi Almanya'da yeni akaryakıt indirimi başladı. Peki sürücü bunu pompada hemen fark edecek mi?
2: Esra, gelen bilgilere göre fark edilmeye başlanmış bile. Bu sabahın erken saatlerinden verilen bilgiler var. Tam 17 sent diyebilir miyiz bilmiyorum. Yerlere göre, benzincilere göre değişebiliyor ama böyle bir avantaj var. Ama bu her yerde aynı şekilde 17 sent ucuzlayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü akaryakıt istasyonları hala kendileri karar verebiliyor.
1: Peki hani yakıt almak için günün böyle daha avantajlı bir saati var mı?
2: Şimdi şöyle, yeni kurala göre zaten istasyonlar fiyatlarını gün içinde yalnızca saat 12'de artırabiliyor. Bu yüzden uzmanlar da diyor ki en uygun zaman genellikle saat 12'den öncesi. Ama saatlerde yoğunluk da olabilir. Ayrıca şunu da söyleyelim, bazı günlerde haftanın salı, çarşamba, perşembe günleri gibi akşam saatlerinde de uygun olabileceği söyleniyor.
1: Taner, bana direkt paradan bahset. Mesela 50 litrelik bir depo dolduran biri ne kadar kazanacak?
2: Şimdi şöyle, tamamen yansırsa bu 17 sent 50 litrede yaklaşık 8,5 euro tasarruf edilebilir. 60 litrelik bir depoda ise bu neredeyse 10 euroya çıkıyor. Ama dediğim gibi bunlar teorik rakamlar. İstasyon indirimin tamamını mı yansıtıyorsa durum bu şekilde olabilir. Yansıtmıyorsa az olabilir.
1: Şimdi 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz. 3 aylık uygulama boyunca biz toplamda ne kadar tasarruf ediyor olacağız?
2: Örneğin yılda 15 bin kilometre yapan ve 100 kilometrede 7 litre dizel tüketen bir kişi 3 ayda yaklaşık 44 euro tasarruf edebilir. Daha az kullanan, yılda 9 bin kilometre yapan benzinli bir araçta ise tasarruf yaklaşık 30 euro olabilir.
1: Peki şimdi bütün bunların yanında, indirimlerin dışında biz genel olarak aracımızı kullanırken nasıl tasarruf edebiliriz?
2: Sonuçta buna da bağlı. Kişisel araç nasıl kullanıyorsun, bu çok önemli. Mesela gereksiz yere hızlanma, gereksiz yere sert fren yapma, bunları azaltmak önemli. Belli bir tempoda tutmak aracı. Önünde eğer kırmızı ışık varsa görüyorsan gaza basmanın anlamı yok. Yavaş yavaş frenleyebilirsin ya da işte vites değiştirebilirsin. Böyle sürücülerin kullandığı bir sürü metot var. Bunlara dikkat verirsen, ve Esra her zaman söylenir, bir araçtaki her kilo, gereksiz her kilo daha fazla yakmaya sebep oluyor. Yani eğer aracında ne bileyim gereksiz olan 3-5 kilo ağırlığında bir şey varsa onları da çıkarırsan daha az yakıt kullanmış olursun.
1: Kilo vereceğiz yani.
2: O da olabilir.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreç'i arayın. 0172 67 37 435.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Sumtat Sumar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

için sefalar getirdiniz. 2 saat buradayız arkadaşlar. Müziğimiz olacak, muhabbetimiz olacak, telefonumuz olacak, mesajlarımız var tabii ki. Kim ne için atmışsa çıkarsın ortaya. Güzel güzel konuşuruz. Olmadı hafiften birbirimize dalar geçeriz. Sonra da ruh hastaları gibi hiçbir şey olmamış gibi şarkıya gireriz. Yes! Get on the ses. Bugün canın mı sıkkın? Gel. İş yerine biri kafanı mı ütüledi? Gel. Evde biri sinirim bozdu? Hele bir gel. Belki derdine çare bulamayız ama en azından beraber ne yapabiliriz? Dalga geçebiliriz. Üstesinden geliriz. Telefonlarımız açık, mesajlar açık. Uzaktan uzağa böyle dinleyip de ben karışmam demeyin sakın. Karışmanız lazım arkadaşlar. Karışmanız lazım. Zaten bu yayın bize karışsın diye var. Hadi siz aç perşemeyi birazcık yamultalım. Cuma'ya öyle geçelim. Sezenimizle. Yürüyen Dudak'la. Onu alma, beni al. Aldı bu güzel şarkıyı.

0: Merhaba Hakan abi, ben Berlin'den Özgür. Abi 22 saat sonra, 22 saat sonra diye diye neredeyse Cuma'yı getirdik. İyi mi? Kolay gelsin abi, iyi yayınlar. Severek dinliyoruz seni. Hep böyle kal.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir başka dinleyicimiz ise Berlin'den Ayşe diyor ki halo rengarenk, hepimizi sağlıklı musmutlu Ekim ayı olması dileğiyle merhaba Hakan diyor. Bir başka dinleyicimiz ise ne demiş burada, hayırlı cumalar demiş. Bir de Fenerbahçe amblemini koymuş. İşte Fenerliler şaşkın arkadaşlar. Şafta oynamış, tamam mı? Daha böyle Feriş daha kurtaramaz onları. Ben de dahil. Evet ve size bir sorum olacak şimdi. Diyelim ki yarın sabah kalktın, sana telefon geliyor. Bugün işe gelmeyeceksin diyorlar. Neden? Yok, gelmeyeceksin. Aslında çalışacaksın ama kendi işinde değil. İstediğin ne olursa, kendi seçebileceğin herhangi bir meslek dalında bir gün çalışabilirsin. Ne seçerdin? Yani ne bileyim, pilot mu olurdun, aşçı mı, polis mi, öğretmen mi? Ne olabilir başka? Futbol hocası mı, otobüs şoförü mü? Ne olmak isterdin? Ama sebebini de söyleyin ha. Yani sadece pilot yazıp da kaçmak yok. Niye pilot? Ne bileyim, bedava uçmak için mi? Kokpite girip hava atmak için mi? Bunları da yazın bana. Şimdi ben mesela bir gün yine ne bileyim böyle otel müfettişi olmak isterdim. Niye? Yani vallahi çalışmak için değil ya. Biliyorsun, sabah giriyorsun otele, yatağa bakıyorsun, havuza bakıyorsun, kahvaltıyı deniyorsun. Sana ciddi ciddi böyle surat yapıp bu kruvasan yeterince çıtır değil deyip böyle bahane de üretebiliyorsun değil mi? Akşama kadar da oh bedava tatil. Adına da meslek demişler. Yani ben bunu yaparım. Evet arkadaşlar, sizler neden, hangi mesleği seçerdiniz? Mesajlarınızı bekliyorum, bakalım kim gerçekten çalışmak istiyor, kim bir günlüğüne işi bahane edip böyle keyif çatacak. Çok merak ediyorum derim be, mesajlar. Bunu mu bekliyordunuz siz ya? Sizin hiç işiniz gücünüz yok, böyle bir soruyu bekliyordunuz. Tamam, biraz sonra. Gelen mesajlarınızı okuyacağım. Bakalım kim neden bir günlüğüne olsa o mesleği seçmek ister. Telefon numaramız 0-32-17-970-71. Canlı telefon bağlantılarımız da mümkün tabii ki. Arayabilirsiniz. 0-32-17-970-71. Öncesinde Funda'nın Deli Edwin adlı şarkısıyla sizi radyonuza baş başa bırakıyorum.

0: Suntat sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin, hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
0: Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir. Bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de.
2: Arkadaşlar, sabahleyin kalkıyorsunuz, tam işe gideceksiniz, patronunuz arıyor. Bugün işe gelmeyeceksin. Ama istediğin herhangi bir mesleği yapabilirsin. Bir günlüğüne. Ne seçerdiniz? Pilot mu olmak isterdiniz? Ahçı mı? Öğretmen mi? Bir günlüğüne. Ertesi günü yine eski işinize geleceksiniz. Hangi mesleği yapmak isterdiniz? Ama sadece pilot deyip de böyle işin içinden çıkmayın. Sebebini de yazın. Belgin aradı bizi. Belgin, merhaba, nasılsın, iyi misin?
3: Merhaba Hakan, iyiyim. Seni sormalı.
2: Sağ olasın. Ben daha lafımı bitirmeden telefonlar çalmaya başladı bile. Belgin de bunu bekliyordu herhalde.
3: Kesinlikle.
2: Söyle, şu anki mesleğin nedir Belgin?
3: Ben psikiyatri hemşiresiyim. Ruh ve sinir hastalıkları bölümünde çalışıyorum. Evet, ama içimde böyle bir, hep böyle bir keşke o mesleği yapsaydım dediğim bir meslek var.
2: Nedir o?
3: O da hosteslik. Hostes. O böyle içimde kaldı, aynen. Bana deseler Belgin bugün işte böyle ne bileyim Berlin, İzmir hosteslik yapacaksın, hemen yani düşünmeden atlar giderim.
2: Yani illa Berlin, İzmir mi olması gerekiyor? Başka şehirlerde olabilir mi?
3: Ay, olabilir tabii ki de, sıkıntı yok. Yani şu an İzmir aklıma geldi, İzmirli olduğum için.
2: Anladım.
3: Yani dünyanın neresi olursa olsun yapamam hiç.
2: Peki sebebi
3: arada
2: nedir?
3: Arada hiçbir şey yapmam. Ve dediğim gibi genç kızken şey hep böyle içimdeydi, hani hayalimdeki meslek hosteslik, hosteslik. O benim içimde kaldı. Yani hayatımda keşkelerden bir tanesi o. Keşke bir dönem hosteslik yapsaydım dediğim hemen hemen oluyor. Sık ya, sık oluyor.
2: Mutlaka bir hayali vardır ama bir sebebi var. Yani şundan dolayı.
3: Uçmayı çok seviyorum mesela. Şu an havaalanına gidiyorum. Gidiyorumdur bir yerlere.
2: Yine mi uçacağım?
3: Yine uçacağım. Bu sefer yine uçacağım. İstanbul'a gidiyorum. Fırsat geldiğince uçuyorum böyle. Yani boş günlerimde diyorum ki ay nereye gitsem, nereye uçsam diye. Hatta yatırımımı uçak biletlerime yaptığımı diyebilirim.
2: Yani seninle bu çene varken bilmiyorum. Sen hostes olsaydın...
3: Ne olurdu?
2: Ya bilmiyorum yani, vah o yolcuların başına ya.
3: Hadi ya, niye biraz renk katardım uçağa? Hayret bir şey.
2: Renk mi katardın? Düşürür müydün orası? Amen.
3: Aşk olsun. En azından psikiyatri hemşiresiyim. Herkese tedavi ederdim. Korkularını alırdım mesela.
2: Tedavi mi ederdin yoksa tedaviye mi sevk ederdin? Senin yüzünden onu artık...
3: Yok, bence ben uçakta olduğum zaman bütün yolcular emin ellerdi. Bundan çok emin konuşabilirim.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sana iyi uçuşlar diliyorum.
3: Teşekkür ederim Hakan.
2: Hapşiş bahçiz. Deli dolu bir dinleyicim gördüğünüz arkadaşlar. Evet. Başka neler var bakalım, kimler Neler yazmış? Selam Hakan, bir günlüğüne senin yerine Metropol FM sunucusu olmak isterim. Sebebi herkese oturduğum yerden artistlik yapmak. Nasıl bir duyguymuş, yaşamak isterdim diyor. Evet, Tuncay adına bir dinleyicim. İsmin artist değil mi? Görüntü yok Tuncay. T harfi koymuşsun sadece. Başka bir dinleyicim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Ben Mehmet Gülsevgi.
2: Mehmet Bey, nasılsınız?
4: İyi şükür, sizleri sormalı.
2: Bizler de çok iyiyiz. Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Yayınınızı çok izliyoruz, dinliyoruz. Bir günde olsa en yüksek tepede bir görev yapmayı isterdim. Cumhurbaşkanlığı mesela. Çünkü bazı çoğu cumhurbaşkanları görevlerini tam dört dörtlük yapmıyorlar. Almanya'daki mesela iyi yönetemiyor. Kaosa yol açıyorlar. Hiç kendi halkını memnun etmeyi uğraşmıyor. Hep yurt dışındaki olaylara karışıyorlar. Hı hı. Önce bir kendi halkını memnun etmek lazım. Kendi evini temizleyeceksin. Ondan sonra kapının önünü temizlersin. Ondan sonra daha ileriye gider caddeleri temizlersin. Bunlar çok ters yollardan giriyorlar.
2: Çok teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Yalnız bunu ya biliyorsunuz, yani cumhurbaşkanı olsanız, yani herhangi bir ülkenin en yüksek konumunda olsanız da hiçbir zaman herkesi memnun edemezsiniz. Onu biliyorsunuz değil mi?
4: Evet.
2: Mutlaka bir muhalefet olacaktır.
4: Doğuştan insanoğlu doyumsuzdur.
2: Evet.
4: Hiç kimseyi memnun edilemiyor maalesef.
2: Teşekkür ediyorum. Bu bilginiz için, daha doğrusu bu paylaşımınız için kendinizi iyi bakıyorsunuz. Sağ olun efendim.
4: Sizler de.
2: Bir şey soracağım.
4: Evet.
2: Evde durum nasıl?
4: Şükür, her şey yolunda.
2: Orada en üstte misiniz yoksa eşiniz mi?
4: Eşittir efendim, eşittir.
2: Eşittir, işte bu. Gerçek bir demokrat. Kendinize iyi bakın, sağ olun efendim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Çiliğin en güzel şarkısıyla. Ateşteyim diyecek. Ve telefonlarımız, mesajlarımız devam edecek. Bir günlüğünü de olsa hangi mesleği yapmak isterdiniz? Ama sebebini de yazın. Sebebini de söyleyin. Öyle herhangi bir meslek söyleyip de işin içinden böyle kaçmak yok. Tamam mı? Bekliyorum. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Keyfiniz rengarenk olsun. En güzel şarkılarımızla, günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Sadece bu renk, sadece bu programla değil, 24 saat boyunca. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da yılın ikinci akaryakıt tank rabat indirimi yürürlüğe girdi. Benzin ve dizelde enerji vergisi 3 ay boyunca düşürüldü. Katma değer vergisi etkisiyle birlikte vergi avantajı litre başına 17 sente ulaşıyor. İlk veriler birçok benzin istasyonunda fiyatların gece yarısından bu yana belirgin şekilde gerilediğini gösteriyor. Ancak bütün istasyonlarda fiyatların bir anda tam 17 sent azalması beklenmiyor. Vergi indirimi pompada değil, yakıt rafineri veya depodan çıktığında uygulanıyor. Bazı istasyonlarda eski fiyatta alınmış yakıt da bulunabiliyor. Otomobil kulübü ADAC indirimin önümüzdeki günlerde kademeli olarak tamamen tüketiciye yansımasını bekliyor.
1: Naja, tanken löst nun sicher keinen kollektiven Glücksrausch aus, aber die Mineralöllobby, die sagt, ihr werdet es sofort merken. Wir geben den Rabatt nämlich unverzüglich weiter, wie beim ersten Mal. Also beim ersten Tankrabatt, aber genau da liegt der Haken. Da haben die Konzerne ja auch einen Teil selbst einbehalten und viele vermuten, dass der Rabatt auch dieses Mal nicht 1:1 weitergegeben wird.
0: Yetkili yıl sonuna kadar geçerli olacak indirimin sürücü başına ortalama 40 euroluk bir tasarruf sağladığını belirtiyor. Yakıt indirimi nedeniyle istasyonlarda normalden daha fazla sürücünün olması bekleniyor. Özellikle yoğun saatlerde biraz daha fazla zaman ayırmaları gerekebiliyor.
1: Irre viel spart der durchschnittliche Autofahrer auch gar nicht. Knapp 40 Euro etwa bis Jahresende, also bis zum Auslaufen des Tankrabatts. Und viele Autofahrer, die fänden direkte Entlastungen viel besser.
0: Akaryakıt fiyat indiriminin bu şekilde uygulanmasını eleştirenler de var. Yeşiller Parlamento Grubu Eş Başkanı Katarina Dröge desteği fazla tek taraflı buluyor ve bunun yerine herkese enerji bonus ödemesi yapılmasını savunuyor.
2: Es gibt einen viel schlaueren Weg zu helfen und das wäre, wenn man pauschal ein Energiegeld auszahlen würde. Es würde allen Menschen Unterstützung geben und es würde nicht zu einem relevanten Einteil am Ende doch bei den Mineralölkonzernen landen, die in dieser Krise krasse Übergewinne machen.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da yılın ikinci akaryakıt yani tankrabat indirimi yürürlüğe girdi. Uygulamanın yıl sonuna kadar kamu bütçesine yaklaşık 2,5 milyar euroya mal olması bekleniyor. Eleştirmenler yüksek gelirli ve büyük araç kullanan kişilerin de aynı vergi avantajından yararlanmasına dikkat çekiyor. Ayrıca benzin istasyonlarının vergi indirimini birebir müşteriye yansıtma zorunluluğu da bulunmuyor. Ancak yakıt tedariğinde ciddi bir sıkıntı beklenmiyor. Özellikle araç sahiplerinin yoğun saatlerde biraz daha fazla benzin ya da dizel alımına zaman ayırmaları gerekebiliyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: arkadaşlar. Bir günlüğüne mesleğinizi değiştirmiş olsanız, yani böyle bir şans size verilse, hangi mesleği uygulamak isterdiniz? Hangi mesleğe geçip de ben bugün atıyorum pilot olacağım, futbolcu, müfettiş olacağım, ne bileyim ahçı olacağım ya da ne bileyim kinle atıya, kanal etsay. Yazın bana. Cano Canan yazmış. Yazmasaydı şaşardım zaten. Benden pilot olmaz diyor. Uçağa biner binmez uykum geliyor zaten diyor. Siz pilot olmadığıma şükredin. Ama güldür güldür şovda bir gün oynamak isterdim. Çünkü biliyorsun gülmeyi sevdiğim kadar güldürmeyi de seviyorum. Yani senin anlattığın her şey komik değil ama sen kendin anlatıp kendin gülüyorsan onu yapabilirsin. Ama bir şey daha var. Yani Cano Can'a arada sırada da güzel espriler yapıyorsun. Yani burada da bu kızcağızın hakkını da yemeyelim arkadaşlar. Bir başka dinleyicim. Bakalım o ne demiş? Burada yazıyor. Bir günlüğüne nebahat yapmış. Bir günlüğüne politikacı olmak isterim. Sırf nasıl ortalığı karıştırıyorlar? Neden bir şeyi düzeltmek için o kadar zaman harcıyorlar? Ona rağmen ceplerini nasıl dolduruyorlar diye. Yani sen işin cep doldurma kısmını daha çok merak ediyorsun gibime geldi. Evet, bir başka dinleyicim.
1: 100 kiloyum ama Arda'nın yanında milli takımda forvet olarak oynamak isterdim. Milli futbolcu olarak.
0: 100 kiloyum ama diyor Arda'nın yanında forvet olarak oynamak isterdim diyor. Arda güreş mi yapıyordu? Bir dinleyicim diyor ki merhaba Hakan, ben astronot olmak isterdim. Bu çocukluğumdan beri hayalimdir. Yaşımda ilerledikçe yer çekimi olmayan bir yerde bel ağrım biraz rahatlar. Necdet. Evet, merhaba Hakan, benim hayalim prenses olmaktı. Her şeyi elemanlara yaptırdım. Boş vakitlerinde hikaye ve şiir yazardım. Siyasi, adil kararlar alırdım. Ben Serpil Osmörfelden Waldorf. Serpil, senin böyle bir farklı bir kişiliğin var. Böyle her şeye maydanoz oluyorsun. Ama hepsinde de böyle yani beni ikna edebiliyorsun. İyi bir maydanoz. Hangi tarlada büyüyorsun? Birisi polis olmak isterdim. Al işte. Aferin. Alkış. Ya şimdi polis olmak isterdi ama neden? Sebebini söyler misin? Yani sebebi söylen neden olmaz değil mi? Aha, Zeki geldi. Bakalım Zeki ne diyor?
2: Merhaba. Hakan abi, ben Zeki. Ben astronot olmak isterdim. Güzel. Ay'a gidip bakmak lazım. Mars'a. Böyle. Hoşuma giderdim.
0: Ay'a gidip bir bakmak lazım diyor ya. Var mı öyle bir şey? Bir bakmak lazım. Ne bakacaksın? Emlak mı bakacaksın? Manzara güzel ama çevrede market yok diye geri mi döneceksin?

0: mesleğinizi değiştirmek istersiniz. Diyelim öyle bir olanağınız var. Hangi mesleği bir günlüğüne yapmak isterdiniz? Var mı böyle aklınızdan geçen böyle yaramazlıklar? Bir dinleyicim diyor ki selam Hakan, Bremen'den İbrahim. Türkiye'de bakan olmak istiyorum. Ama sebebini ne yazacaksınız? Bakan olup da cepleri doldurmak değil. Bana söyleyeceksin. Bundan dolayı olmak istiyorum. Ya da adalet sağlamak istiyorum. Şöyle şöyle öyle bakan olup deyip de böyle özetlemek yok olayı. Ben Hacer Köln'den ben pilot olmak isterdim. Ankara'ya giden uçağı İspanya'ya indirip o yolcuların yüz ifadesini görmek için. Sonuçta sayemde güzel bir tatil yapacaklar diyor. İyi ki vallahi olmamasın sen. Öyle diyorum. Bir dinleyicim diyor. Peki sen diyor. Arkadaşlar ben ne olmak isterdim biliyor musunuz? Ben çocuk bakıcısı olmak isterdim. Gerçek anlamda yani çocuk bakıcısı olmak isterdim. Ya kreşlerde olsun ne bileyim herhangi bir yerde. Yani çocukların bol bol ama böyle 5 yaşını geçmeyecek çocuklar. 5 yaşını geçtikten sonra tüfleri bitiyor onların. Sevimli halleri kalmıyor. 5 yaşında çocuk bakıcısı olmak isterdim. Wirklich auf jeden Fall. Bir başka dinleyeceğim. Bakayım o ne diyor. Ya Hakan diyor. Yarın tekrar aynı işe gireceğim. Bir günlüğüne gidip yorulup tekrar aynı iş dinlenirim yahu diyor. Sen olayı anlamamışsın bence. Bir başka dinleyeceğim bakalım burada. Bir günlüğüne savcı ya da hakim olmak isterdim. Dünyada huzuru, adaleti ve düzeni bozan ne kadar gereksiz tip varsa hepsini şöyle bir karşıma alıp dosyalarını incelemek isterdim. Onun için ama bir gün yetmez ya. Ama olsa wirklich. Auf jeden Fall mehr Zeit. Das würde ich mal sagen. Ne? Ya machen weiter. Merhaba Hakan, Şerife. İyi yayınlar. Ben polis olmak isterdim. Türkiye'de boydan kaybettim olmadı diye. Şahane. Burada başka mesleğim var ama onu da seviyorum ama gözüm kaldı yine polislikte diyor. Ay canım benim. Belki büyüyünce olur. Belki daha da büyüyebilirsin Şerife. Yani hiç belli olmaz. Evet, başka bir dinleyeceğim. Bakalım o ne diyor?
1: Aslında daha önemlisi kesinlikle erkek olmak isterdim bir günlüğüne. Var ya, yandılar. Kadın arkadaşlarım.
0: Ben yanlış mı duydum arkadaşlar bunu? Senin ne yapmak istediğin... Tövbe. Hangi açıdan yanardı yani? Bir de bak burada konu hangi mesleği yapmak isterdin dedim. Sen erkek olmak isterdim dedi. Erkekliğin meslek mi sandın? Yani maaşı nereden yatıyor bunun? SGK'sı falan var mı? Eyvah. İyi ki erkek olmamışsın sen var ya harbiden. Ya ne bileyim. Als Frau solche Gedanken haben. Wunderbar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İsmail yazmış. Abi diyor, yükselen kiralardan bahsediyorsun diyor. Ben de üniversiteye gidiyorum. Frankfurt'tayım diyor. 30 metrekare yere diyor 750 euro para ödüyorum diyor.
2: Bu ne be?
1: 30 metrekarelik ev mi olur baba? Yatağa uzandığında aynı anda hem mutfaktaki çorbayı karıştırırsın, hem de aynı zamanda diğer ayağınla dış kapıyı açarsın. Ama tabii iyi yandan da bakmak lazım. Ev o kadar küçük ki nefes alıp verdikçe evin içi ısınır.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Arkadaşlar, bir günlüğüne mesleğinizi değiştirmiş olsanız hangi mesleği seçerdiniz derim ve aldığım mesajlar, çoğu arkadaşlarımız hepsi pilot, daha doğrusu astronot olmak isterdim diyor. Ne var şu gökyüzünde ya? Çimen de öyle diyor. Vallahi astronot olmak isterdim diyor. Bir başka dinleyeceğim. Erol Aşrafınburg'da. Bir günlük Montella olmak isterdim. Aynı gün istifa ederdim diyor. Çok yerinde bir karar olurdu. Keşke böyle olanak olsaydı. Bir gün bir dinleyeceğim bakayım demiş bu Fatoş. Diyor ki bir gün senin yerine sunucu olmak isterdim Metropol FM'de. Sebebi belki seni kovup beni işe alırlar. Beni kesin kovarlar zaten. Beni kovmamalarının sebebi sizlerin cesaret gösteremeyip de buraya iş başvurusunda olmamanızdır arkadaşlar. Ciddiyim bakın. Eğer elinizde böyle bir cevher varsa, böyle konuşabiliyorsanız, yani böyle konuşamıyorsanız daha iyi konuşabiliyorsunuz. Ya ben konuşamıyorum da. Yani beni de geçmek pek bir marifet değil zaten. Böyle yazın. Ben moderatör olmak istiyorum Metropol FM'de. Veya da ben Metropol FM'de marketing bölümünde çalışmak istiyorum derseniz, o zaman mailen yazın arkadaşlar. 10 tane, 100 tane gönderin. Zaten yapay zeka ile yazdırabiliyorsunuz. Bir diğer dinleyici. Selam Hakan, ben makine mühendisi yerine avukat olmayı isterdim diyor. Çünkü olay ne olursa olsun en kreatif bir savunma yapabileceğimi düşünüyorum. Selamlar diyor. Wow. Ufuk, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ufuk. Trakyalı Ufuk. Uyudun
5: evet.
4: mu?
5: Evet. Yo, ben seni bekliyorum o yüzden.
4: Tamam. Ufuk, sen ne düşünüyorsun? Sen beni dinle.

0: Yani ceza meza yok yani ama...
1: Yani bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Maliye Bakanı yani olmak için sadece tabii ki belli bir kriterler yerine gelmesi lazım. Ama işin içinde üçkağıtçılık varsa orada da biraz kafan çalışması lazım. Yani, ya onun da kılıfını bulman lazım.
0: Ya ben bulurum. Bir bakan olayım ondan sonra o kendinden gelir zaten.
1: Diyorsun.
0: Diyorum. Yani yanımdakiler bana herhalde biraz destek çıkarlar.
1: Sen hala böyle varsayımlı konuşuyorsan herhaldelerle, meraldelerle olmayacak bu iş. İyi ki olmamışsın sen. Ben sana söyleyeyim.
0: Ben ne de pek... olayım o zaman?
1: Bak bana soruyor.
0: Parayı götürmek için ne olmak?
1: Sen şu anda ne yapıyorsun?
0: Ben şu anda işe gideceğim.
1: Tamam da hangi işle meşgulsün?
0: Yani dışarıda çalışıyorum.
1: Yani dışarıda çalışıyorsun. Dışarıda çalışan hayır, neler vardır? Torbacılar vardır. Yani dışarıda diyoruz. Yani söylemek istemiyorsun. Paket dağıtı, paket dağıtımı olur.
0: Ben reklam yapmak istemiyorum yani. O yüzden BM'de çalışıyorum.
1: BM'de çalışıyorsun.
0: Evet.
1: BM'nin dışında çalışıyorsun yani.
0: Ya içeride.
1: Hani dışarıda dedin biraz önce. Bak sen yani yalan bak şimdi, senden ya, bak bakan bakan sen de yalan da söyleyemiyorsun.
0: Mecbur yalan söyleyeceğim. Bakanlar da yalan söylüyor.
1: Ama söyleyemiyorsun yani sen işte şimdi. Dışarıda yok içer şimdi içerideyim diyorsun.
0: Öyle verdik sen o zaman kendimizi.
1: Bir şey soracağım. Altındaki araba hangi marka?
0: Tabii ki yani. BMW'li çalışan ne kullanır?
1: Audi. Benim çok BMW'de arkadaşım tabii var. BMW'de çalışıp da Audi kullanan.
0: Yok, BMW'de çalışıyoruz biz. O yüzden bize bedava veriyorlar.
1: Ha, bedava olduğundan dolayı. Ha, öyle söylesene. Çok teşekkür ederim Trakya Bafok.
0: Sağ ol. Çok çok sağ ol.
1: Teşekkür kendine ederim. İyi bakıyorsun. Sağ olasın. Cheers. Sağ olasın. Sağ olasın. Acaba evli mi Ufuk? Vallahi ben ilk önce evliliğine biraz söz geçir diyeceğim ama...

0: 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreç'i arayın. 0172 67 37 435.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz, 10.54 oldu saatlerimiz. Keyifler nasıl arkadaşlar? Günlerden Perşembe, Cuma günü ramak kaldı. Ne güzel, ne güzel. Konumuz ise bir günlüğüne de olsa mesleğinizi değiştirmiş de olsanız hangi mesleği seçerdiniz? Var mı böyle aklınızdan geçen? Volkan Karadeniz yazmış. Senin gibi güzel çekim yapan fotoğrafçı olmak isterdim diyor. Kendisini yapamadığı şey. Kendisi senelerdir Hey dergisini çıkarıyordu arkadaşlar. Çekmiş olduğu fotoğraflarda aynı mezbahada böyle aydın aydın böyle tamam floresanların altındaymışsın gibi. Ya Volkan, Allah'ın seversen söyle şu fotoğrafçılarına da güzel fotoğraf çeksinler. Ne olur böyle, tamam mı? Kasaptaymışız gibi böyle aydınlık fotoğraf olmaz. Gece kulübünde aydınlığın ne işi vardır? Bir türlü anlatamadım. Ondan sonra benim fotoğraflığa, daha doğrusu fotoğraf çekmeye özendim. Sadece Volkan Karadeniz'den dolayı başladı. Yani bir nevi de iyi oldu aslında, tamam mı senin beceriksizliğin? Beni bir nevi de olsa becerikli bir hale soktun. Helal olsun sana Volkan. Evet arkadaşlar, sizlerin var mı böyle? Şu anda bir günlüğü de olsa bakayım, bir dinleyicimiz diyor ki düğün fotoğrafçısı olurdum. Herkesi çeker, damadı yanlışlıkla kırmızı gözle photoshoplayıp vampire çevirirdi. Bir de gülmüş sonunda. Komik miydi sizce? Dur senin bir resmine bakayım ya, bir fotoğrafına bakayım. Oh! Hollywood'da, Los Angeles'e Hollywood, o Hollywood yazısı var ya. O Hollywood yazısının altında bir de böyle fotoğraf çektirmiş arkadaşımız. Herhalde Hollywood'un etkisi altında kaldı. Vampirler, vampirler. Fazla dolaşma. Selam Hakan'cı. Ben nikah memuru olmak isterdim. İnsanları mutlu etmek iyi gelirdi bana diyor. İşte bu. Bundava. Ne oldu size bundava? Bir başka dinleyici. Bakalım ne diyor. Çocukken ben hostes olacağım diyordum. Olmasam 4 çocuklu her mesleği edinmiş bir anne olacağım demiştim. Ve ikinci seçenek oldum. 4'te dur diyen ne oldu? Yani. Bir günlük müydü diyor. O zaman pilot olma. Ya illa havada olacak yani. Başka bir dinleyici. Bakalım ne diyor.
3: Ben bir günlüğüne filozof olmak isterdim. Ve şu an gördüğüm insanların hatalarını söyleyerek onları aydınlatmak isterdim.
2: Çok güzel söyledi. Vallahi güzel söyledi. Buna istinaden güzel bir şarkı çalayım. Çalayım mı? 5, 4, 3, 2, 1, start. Sevelim, eğlenelim. Küskünlükler son bulsun arkadaşlar. Aşkla, meşkle günümüzü gün edelim. Şenay sizler için seslendiriyor. Sev kardeşim diyor Metropol FM'de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Das Bundeskanzleramt stoppt vorerst den Entwurf von Finanzminister Klingbeil zur Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Der Vorschlag sei in dieser Form in der Regierung nicht mehrheitsfähig, erfuhr die dpa aus Regierungskreisen.
2: Dass die Steuer auf Cola, Fanta, Sprite und Co. trotzdem im nächsten Jahr kommt, ist durchaus wahrscheinlich. Klingbeil dürfte den Entwurf jetzt nachjustieren. Hat er immerhin schon mal gemacht, als es darum ging, die Zuckersteuer auch auf Leitprodukte auszudehnen, obwohl diese überhaupt keinen Zucker enthalten. Für Verbraucher wird die neue Abgabe, wenn sie denn irgendwann kommt, im Portemonnaie durchaus spürbar. Die Bild-Zeitung hat ausgerechnet, dass ein Liter klassische Coca-Cola Stand heute um 45 Cent teurer werden würde. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Seit Mitternacht gilt der zweite Tankrabatt in diesem Jahr. Eine für 3 Monate geltende Absenkung der Energiesteuern soll eine Entlastung von 16,7 Cent pro Liter Benzin oder Diesel bringen. Wie vollständig sie an die Verbraucher weitergegeben wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Die Regierung hatte den Tankrabatt wegen der extrem hohen Spritpreise auf den Weg gebracht. Der September war der mit Abstand teuerste Tankmonat bisher. Das hatte sich sogar in der Inflation niedergeschlagen. Wo werden die öffentlichen Gelder verschwendet? Der Bund der Steuerzahler hat 100 Beispiele in seinem neuen Schwarzbuch 2026-27 aufgelistet. Im Fokus hat der Lobbyverband dieses Mal vergiftete Geschenke.
3: Diese Geschenke sind staatliche Förderprogramme, die zum Beispiel Kommunen beantragen, nur weil es dann Geld gibt, ohne wirklichen Nutzen, sagt der Lobbyverband und fordert mehr Transparenz bei solchen Verfahren. Und dann wären da noch die Projekte, wo viele nur sagen, der Hammer, Designermöbel im Jobcenter, einen einzigen Fahrradstellplatz für 16.000 Euro oder Dienstlaptops, die nie eingeschaltet werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Vereinigten Arabischen Emirate ermitteln nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Cockpit eines Fly-Dubai-Flugzeugs auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv. Ein spezielles Ermittlungsteam soll den Hergang klären und prüfen, ob ein Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten besteht. Israels Regierung geht von einem versuchten dschihadistischen Anschlag des Co-Piloten aus. Viele Fragen sind aber noch offen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü belediyelere yönelik yeni bir operasyon var. Tanınmış bir isim de var. Aralarında kısaca neler aktaracaksın?
5: Sabah erken saatlerde gelmişti bu haber. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le beraber Yenişehir ve Mezitli belediyelerinin başkanlarının da aralarında bulunduğu toplam 63 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi öğle saatlerinde. Şimdi soruşturmada Yenişehir ve Mezitli belediyelerinde toplam 1 milyar 115 milyon liralık bir kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Aynı zamanda Mezitli Belediye Başkanı hakkında da suç örgütü, hatta silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında bir soruşturma da yürütüldü. Şu an için sadece gözaltı haberleri var. Henüz adliyeye bir sevk olmadı.
4: Güçlü T24 haber sitesine erişim engeli getirildi. Siteden bir açıklama var. Süreçle ilgili neler paylaşacaksın?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Haber sitesi T24'ün internet ve sosyal medya hesaplarının LGBT'yi propagandası yaptığı suçlamasıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli getirilmişti. Bugün de o erişim engeli uygulanmaya başlandı. T24'ten gelen açıklama vardı. Hukuki mücadelelerine devam edeceklerini ifade ettiler. Aynı zamanda telefonlardaki uygulamalardan yayın hayatlarını sürdüreceklerini söylediler. Özgür Özel'in de bir tepkisi oldu. Kısa sürede T24'ü ziyaret edeceğim dedi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, fon krizine ilişkin mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili talepler hakkında konuştu. Ne dedi?
5: Evet, MHP Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız bu açıklamayı yaptı. Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Fon krizi için araştırma komisyonuna gerek görmüyorum, devletimize güvenelim dedi Fethi Yıldız. Aynı zamanda terörle terörsüz Türkiye için yapılan görüşmelere ilişkin de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında da mecliste 10 gün içerisinde bir komisyon kurulabileceğini düşünüyorum dedi.
4: Fon demişken, fondan fahiş kazanç sağladıktan sonra paylarını satanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu bir duyuru yaptı. Ne diyor?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Fon Koordinasyon Kurulu bir toplantı yapmıştı. Yarın bir toplantı daha gerçekleştirecek. Ve bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen duyuruya baktığımızda da kazançların iadesi için hesap numaraları açıldı. Yani fahiş kazanç elde edenler varsa bu kazançlarını bu hesap numaralarına iade etmeleri istendi.
4: Sanatçı ve şarkıcı Mabel Matiz'in iddianamesi tamamlandı. Ne deniyor?
5: Şimdi bu şarkıda geçen sözler ve klibe ilişkin bir soruşturma vardı ki klibe bakıldığında, açıklamaya bakıldığında şöyle bir bilgi paylaşıldı. Damat rolünde bulunan erkekle sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek kişinin görüntüye girdikleri, bu kişilerden birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek kişinin karşılıklı olarak dans ettikleri ifadede geçiyordu. Şimdi 3 yıla kadar hapis isteniyor Mabel Matiz'le ilgili.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Arkadaşlar, bir günlüğüne mesleğinizi değiştirmiş olsanız hangi mesleği, böyle ben bu olmak istiyorum ya da bu olma, bunun gibi olmak istiyorum derdiniz dedim ve gelen mesajlar. Frankfurt'tan Hüseyin. Selam Hakan, ben bir günlüğüne balıkçı olmak isterdim, balık tutmayı çok severdim, özledim diyor. Ya bunun için, balık tutmak için balıkçı olman gerekmiyor. Bunun bir ehliyeti falan yok yani. Sen yoksa o gemilerdeki balıkçılardan mı bahsedin, yoksa böyle boş olta sallayanlar mı? Daha detaylı lütfen. Selam Hakan'cığım, ben nikah memuru olmak isterdim. İnsanları mutlu etmek iyi gelirdi. Mutlu ettiğine emin misin? Öncesini tamam da sonrasını bilmek lazım değil mi? Rıfat ben. Merhaba. Ben düğmeye basan olmak isterdim. Yetkili kimse artık o. Sırf o malum ülkeyi haritadan silmek için, melek olan çocuklar için demiş bir dinleyicim. Nesrin. Burada ben oyuncu şarkıcı olmak isterdim diyor. Nesrin ben diyor. Ondan sonra şöyle bakayım. Yüzüne, yüzüne. Evet. Sen direkt katıl. Yani o cevheri görüyorum sen. Senin yerine geçip programı nasıl sunulur göstermek isterdim. Vallahi o kadar gözümde olan yeri var ki arkadaşlar, bir daha söyleyeyim, bir daha söyleyeceğim. Sorun değil, yazın tamam mı? Mail yazın tamam mı? Bütün mailleriniz mutlaka cevaplanacaktır. Kovun şu Hakan'ı. Ben daha iyisini yapıyorum derseniz amen. Tamam mı? Hiç sorun değil. Bir dinleyeceğim bakayım başka kimler ne diyor. Merhaba Hakan Bey, kolay gelsin. Ben bir günlüğüne yol polisi olmak isterdim. Elinde telefonla konuşarak araba kullananları yakalamak için diyor. Bir başka dinleyicim. Ben bir günlüğüne AfD'nin başkanı olmak isterdim. Sebebi bir daha açılmaması için kapatırdım diyor. Tek başına olacak olay değil o ama. Etrafındakilerin de kararı var maalesef, öyle diyelim. Bir başka dinleyeceğim. Gelsinkirk'inden selamlar kardeşim. Ben bir günün emekli olmak isterdim, kafam rahat. Hafta sonu iki gün emekli oluyorsun zaten. Yani lütfen rica ederim. Mantıklı olsun mesajlarımız. Asker elbise 18 ay giydim. Polis elbisemi giyip gururla taşımak isterdim. Bir gün ne olsa Ünal Duisburg'dan...

0: Ediyoruz. Aslında bunu bir saat sonra bitirecektim de yalnız o kadar kadınım var ki meslek dalında bir günlüğün olsa hangi mesleği seçerdiniz dedim. Ben deli olmak isterdim, onlar benim kahrımı çeksin diyor Eve Frankfurt'tan diyor. Doğru, bunu meslek haline getirenler de var. Seni çok severiz, takılmayı herkese kızma diyor. Ben Putin olmak isterdim. Savaşa son vermek için diyor. Don't get me weiter. Burada bir dinleyeceğim. Bakalım ne diyor o?
1: Hakan merhaba. Ben Ahmet Duisburg'dan. Ben bir günlüğüne Metropol'da senin yerine sunucu olmak isterdim.
0: Aha, yine yerime. Oğlum niye benim, niye Esra'nın veya Serdar'ın veya Fuat'ın veya da Taner'in ne bileyim Ferhat'ın yerine değil de Ceyhun'un yerine değil de benim yerime? Ha, tam böyle köyün delisi olduğum için olabilir mi? Devam edelim bakalım ne diyor?
1: Nedenine gelince de sen mi daha iyi ne diller, soytarılık mı yapıyor artık, şımarılık mı? Sen mi yapardın, ben mi yapardım?
0: Vallahi soytarılık dedin, o çok doğruydu aslında. Şımarıklık değil, resmen soytarılık. Devam edelim.
1: Onun seyirci karar verirdi ama...
0: Aa bak, seyirci dedin kaybetti. Burada onun için, şimdi seyirci dedin için ne oldu? Kaybetti. Ne zaman ki dinleyici dersen belki bir şansın olabilir. Keyfiniz bol olsun. Davullu zurnalı bir şarkıyla ilerliyoruz şimdi arkadaşlar. Rengarenktesiniz. Saatlerimiz 14.13 oldu. Mikrofona ben DJ Hakan. Nefes nefesi kaldı. Sesim çıkmıyor. Yoruldu. Şaşırmadan söyledim.

0: Suntat Sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin, hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi, 2 Ekim Cuma, Mannheim, Rosengarten'da. Biletler, eventim.de.
1: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
2: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
3: Nur noch bis Montag bei Mediamarkt und Saturn. Wir schenken allen Mitgliedern 19% Mehrwertsteuer. Jetzt Mitglied werden und direkt mitsparen. Dann gibt's den Dyson V15 Detect Absolut mit intelligenter Technologie für nur 587,40 €. Nur bei Mediamarkt und Saturn. Let's
4: go! Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: efendisiniz, rengarenktesiniz arkadaşlar ve konumuz bir günlüğüne de olsa mesleğiniz değiştirmek gibi bir imkanınız olsa hangi mesleği seçerdiniz dedim.
1: Hakan'cığım ben bir günlüğüne hayvanlara eziyet eden insanları hayvana çevirmek ve onlara eziyet etmek nasıl bir hatanın içinde olduğunu onlara anlatabilmek için böyle bir şey yapmak isterdim bir günlüğüne. Anlasınlar da bir daha hayvanlara eziyet etmesinler inşallah.
0: Ne güzel bir şefkatle anlatıyor değil mi? Güler yüzlü. Şunu yaparım. Buna gerçek sapık bunlar işte. Gayet kibar bir şekilde. Gel evladım gel bir şey yapmayacağım. Acımayacak. Vallahi gel bak. Bir başka dinleyeceğim. Bir günlüğüne Shakira'nın aşkı olmak ister. Ya Shakira'nın aşkı olmak için... Bu bir meslek mi? Doğru psikiyatriye. Hadi bakalım. Neco. Bunu söylemiş. Bir başka dinleyeceğim. Sibel Can olmak isterdim. Kimin yerine değil arkadaşlar. Hangi meslek? Şimdi Sibel Can hem dansözdü hem şarkıcı. Hangisi olmak isterdi? Onu söyleyebilirsin. Bir başka dinleyicim. Bakalım onlar ne diyor? Hakan ben bir gününe meres biyoloji olmak isterdim. Çünkü bu bitmiş dünyamızdan daha temiz olduğu için denizin o rengarenk olduğu yer. Berlin'den Ayşe Hanım. Evet Ayşe Hanım filozof gibi konuştu. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım'a. Ne hikmetse hepsi de senin yerine gelmek istiyor. Birisi çıkıp da Hakan seninle beraber rengarengi sunmak isterim demiyor la. La'yı da iki ağlan yazmış. Ne yaptın sen öyle? Herkesin yeri senin yerini işgal etme peşinde. Rahman Öztürk. Ya gördüler ufak tefek, keltoş, kafaya iki şaplak. İnan. Şuraya bak. Başka bir dinleyicim bakalım o ne diyor?
2: Selam Hakan, kolay gelsin. Ben bir günlüğüne eşek arısı olmak isterdim. Sevmediğim, gıcık olduğum herkesi tek tek sokmak için. Hepsini tek tek sokardım. Ondan sonra kaybolurdu.
0: Wow. Şimdi niye eşek arısı? Yani normal arı da olabilirdin değil mi? Ama arkadaşımız Salih Albayrak. İlle de eşek arısı olmak istiyorum diyor. Salih'cim onu bize açıklamak ister misin? Ben biliyorum neden eşek arısı olmak istediğinle. Sen biliyor musun? Yani normal bir arı olmak varken niye eşek arısı? Sen şimdi bana bunun cevabını vermedin. Bu şarkıdan sonra ben vereceğim cevabı. Var mı kafandan geçen böyle? Neden birisini sokmak için normal arı değil de eşek arısı olmak istiyorsun? Hadi bakalım.

0: gidiyoruz bir günlüğüne. Eğer dedik mesleğinizi değiştirmek isterseniz, öyle bir olanağınız olsa hangi meslek dalını seçerdiniz diyoruz. Dinliyoruz bakalım.
1: Ya abi zorlamayın, şu olmak isterim, bu olmak isterim diye ya. Mevlam seni bu ol diye yaratmış. Ha Mevla der ki sen buydun, artık bu olacaksındır. Kaderin neşir o ayrı bir konu ama bu kadar da zorlamayın ya. Şu olmak olsaydım, bu olsaydım. Tamam olacağımız olmuş işte. Mevla böyle istemiş, böyle olmuş ya. Zorlamayın abi, zorlamayın.
0: Yani abi sen konuya cevap vermemişsin, direkt dergahı açmışsın yani, ben sana söyleyeyim. Biz meslek sorduk, sen hayatın anlamını çözüp geldin bize vallahi billahi. Bravo! Birazcık sakin ol, Allah'a kurban olayım. Yani iki mesaj sonra da fani dünya deyip böyle yayını kapattıracaksın bana vallahi billahi. Evet, bir başka dinleyicim bakalım o ne diyor. Selam, ben Türkiye'de bakayım. Dın dın dın dın dın dın. Bunu da okuduk, bunu da okuduk. Evet, merhaba Hakan Bey, ben Aydın Karakoç. Bir günlüğüne gassal olmak isterdim. Selamlar Berlin'den. Gassal. Aydın Bey böyle olmuyor. Lütfen bana sessiz, daha doğrusu sesli mesaj göndereceksiniz. Öyle olmuyor, böyle sizin mesaj. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar, Aydın Karakoç kim? Böyle ilkokul öğretmenimiz gibi konuşuyor. Ayağa kalkıyoruz, ceketimizi ilikliyoruz böyle. Onun için lütfen Aydın Karakoç, sesli mesajınız daha makbuldür efendim. Devam ediyoruz. Bir başka dinleyeceğim. Bakalım ne diyor? Ben diyor, kocamın yerini olmak isterdim gamsız olmak için Zehra Köln'den. Kocasını meslek olarak görüyor. Selam Hakan, seni kovmaların kimse, seni kovamaz kimse, sen çünkü mükemmelsin. Ben elektriciyim ama marangoz olmak isterdim. Ludwigsburg'dan Dement. Yani bir konudan bir konuya nasıl atlıyorsun böyle? İlk önce seni kimse kovan, sen mükemmelsin. İban gönder. Ben elektrikçiyim ama marangoz olmak isterdim. Bu sanki yani bir mesajım okunsun gibi. Sebebini de söyleyin arkadaşlar. Sebebini de söyleyeceksiniz değil mi? Evet, bir dinleyicim biraz önce ne demişti? Şöyle bir mesaj gönderdi.
2: Selam Hakan, kolay gelsin. Ben bir günlüğüne eşek arısı olmak isterdim. Sevmediğim, gıcık olduğum herkesi tek tek sokmak için. Hepsini tek tek sokardım. Ondan sonra kaybolurdum.
0: Evet, ben de buna istinaden sordum bu dinleyicime. Neden ille de eşek arısı olmak istiyorsun? Yani normal arı da olabilirdin değil mi sokmak için? Niye bunu seçtin dedim. Cevabını alabilir miyim dedim. Cevap alamadım Salih Albayrak. Ben araştırdım arkadaşlar. Kısa bir sürede eşek arılarının iğnesi düzmüş. Bu yüzden eşek arıları tekrar tekrar sokabiliyorlar. Diğer arılar biliyorsunuz soktukları zaman iğneleri kaldığı zaman insanın vücudunun üzerinde, ondan sonra hayata gözlerini yumuyorlar. Ama Salih Albayrak bir seferliğine değil birçok kez sokmak istediği için. Acaba bunu bilerek mi söyledi, bilmeden mi söyledi? Allah, orasını ben bilemeyeceğim.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yeni Tankrabat isimli indirim yürürlükte. Benzin ve dizelde vergi yükü litre başına yaklaşık 17 sent azaldı. Fakat Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katarina Dröge yardımın yalnızca benzinli ve dizel araç kullananlara yönelik olmasını eleştirdi. Dröge, NTV'nin Frühstart programında konuştu.
2: Ich kann total verstehen, dass man momentan Autofahrer beim Pendeln mit den hohen Benzinpreisen nicht alleine lassen will. Es gibt einen viel schlaueren Weg zu helfen und das wäre, wenn man pauschal ein Energiegeld auszahlen würde. Es würde allen Menschen Unterstützung geben und es würde nicht zu einem relevanten Einteil am Ende doch bei den Mineralölkonzernen landen, die in dieser Krise krasse Übergewinne machen.
1: Tankrabatın tamamının sürücülere ulaşıp ulaşmayacağı da tartışılıyor. Dröge, bazı ekonomistlerin akaryakıt şirketlerinin de bu uygulamadan kazanç sağlayabileceğine dikkat çektiğini hatırlatıyor.
2: Ökonomen sagen, es ist gerade wirklich der falsche Weg zu versuchen, gegen ein Knappheitssignal, das der Markt uns ja gerade gibt, zu sagen, wir haben zu wenig, deswegen steigen die Preise, einfach nur oben Geld drauf zu packen. Es landet am Ende zu viel bei den Mineralölkonzernen, die Preise steigen danach auch wieder krass an. Und das Zweite ist, die Menschen haben ja nicht nur hohe Spritpreise, sondern die haben auch gestiegene Lebensmittelpreise, die haben gestiegene Wohnungskosten und deswegen ist die Frage, wenn man das Geld allen geben kann, aus meiner Sicht deutlich gerechter.
1: Katarina Dröge'nin bir başka eleştirisi de Tankrabat'tan kimlerin daha fazla yararlandığı ile ilgili geçmiş uygulamalara ilişkin araştırmalara işaret ederek özellikle çok yakıt tüketen büyük araçların sahiplerinin daha fazla avantaj sağladığını savunuyor.
2: Es gibt auch Studien zum Tankrabatt, die sagen, absolut kommt mehr Geld bei den oberen 10% an, weil die größere Autos haben, die dann auch mehr Sprit fressen als gerade bei den untersten 10%. Und das heißt auch die Verteilungswirkung ist total ungerecht. Wenn der Bund 2,5 Milliarden Euro ausgibt, dann sollte er es doch nicht so ausgeben, dass ausgerechnet die obersten 10% am meisten profitieren, sondern wenn entweder alle gleich oder die unten mehr entlasten.
1: Yeşiller Başkanı aynı zamanda Deutschland Ticket'ın gelecek yıl yeniden pahalanmasını da tepki gösterdi. Dröge'ye göre toplu taşımayı kullananların maliyeti artarken otomobil yakıtına milyarlarca euroluk destek verilmesi yanlış bir öncelik.
2: Ich finde es eine absolute Unverschämtheit den Bahnfahrern gegenüber zu sagen, 2,5 Milliarden Euro sind dafür ein Tankrabatt und gleichzeitig hat der Bund sich jetzt entschieden, kein Geld in die Hand zu nehmen, um das Deutschlandticket wenigstens im Preis stabil zu halten. Und Bus und Bahn wären ja gerade in dieser Zeit, wo die Spritpreise so hoch sind, eine vernünftige Alternative für Menschen, die auch ausweichen können. Und das jetzt teurer zu machen und zu sagen, für die Autofahrer ist Geld da, das wird niemand verstehen.
1: Yeni Tankrabatt 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Enerji vergisindeki indirim ve KDV etkisiyle litre başına yaklaşık 17 sentlik avantaj mümkün. Uygulamaya yönelik eleştirilerini Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katarina Dröge, NTV'nin Frühstart programında dile getirdi. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Yolanı yeni açanlar, nerede kaldınız? Program bitmek üzere, yine mi geldiniz? Konumuz arkadaşlar, bir günün olsa mesleğinizi değiştirme gibi bir lüksünüz olsaydı hangi mesleği tercih ederdiniz? Var mı böyle bir aklınıza geçer? Evet. Ve 9 yaşında Ali adına bir dinleyeceğim. Bakalım o ne diyor?
5: Ben de mühendis olmak istiyorum çünkü mühendisler iyi bir şeyler yapıyor yani avukat gibi gıda mühendisi ya da birisi olurum fark etmez.
4: Mühendisler de avukatlar gibi iyi bir şey yapıyor gıda mühendisi. Ama ne güzel değil mi? Babası da yandan dürtüklüyor böyle. Bırak belki çocuk astronot olacak. Belki futbolcu olacak. Çocuğa böyle silah dayamışsın, tamam mı? Sesini titrek titrek çıkıyor yavrucağızımızın. Evet, mesajla gönderi devam edin. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim Ali'ciğim. Sen en güzel şeylere layıksın. Canım benim. Bir tane. Yaman Vayta. Bakalım kimler daha neler? Aa, biraz önce biliyorsunuz Aydın Karakoç vardı. Sesli mesaj göndermişti. Sesli mesajı kabul etmiyoruz dedim. Ama ondan önce bakalım kimler var? Selam Hakan, bir gün yine mesleğimi değiştirebilseydim psikolog olmak istedim. Çünkü insanın hayatına dokunmak, bazen bir tek doğru cümleyle birinin yükünü hafifletebilmek bana çok anlamlı geliyor. Akın, çok teşekkür ederiz Akın. Bir başka dinleyeceğim. Bu bir meslek mi bilemedim ama bir günlük dilenci olmak isterdim. Neden ise kaç para kazanabileceğimi merak ediyorum. Hala olabilirsin. Seni tutan yok ya, yani, öyle değil mi? İsteyen yapabilir. So, bir başka dinleyişim bakalım o ne demiş. Neredesin? O kadar çok mesajlar geliyor ki. Here hanımefendiler. Bakalım ne demiş bu dinleyicim.
6: Ben şu an Türkiye'de milletvekili olmak isterdim. Çünkü kolay zengin olmanın en kolay yolu şu an eş.
4: Evet. Bu da başka farklı bir bakış açısı. Merhaba Hakan, iyi yayınlar. Ben Berlin Eyalet Başkanı olup Berlin'de aylarca bitmeyen yol çalışmalarını sonlandırdım. Ve yakıttan zaten çok tasarruf ederiz otomatikman diyor Halit. Bunu söylemiş. Evet ve şimdi bakayım. İlker burada yazmış. Halit, daha doğrusu Aydın Karakoç'a geliyoruz arkadaşlar. Aydın Karakoç biliyorsunuz öyle bir konuşuyor ki ayağa kalkıyoruz, önümüzü ilikliyoruz. Buyurun Aydın Bey diyoruz. İster istemez titriyoruz böyle içgüdüsel olarak. Bilhassa Türkiye'de okula gidenler değil mi? Ve sonradan öğrendim Aydın Bey harbiden Türkiye'de de öğretmenmiş. Evet, Aydın Bey'e soruyoruz. Bakalım siz bir günlüğünde olsa hangi mesleği, öğretmenliği değil de hangi mesleği seçerdiniz? Dinliyoruz.
7: Merhaba Hakan Bey. Ben Aydın Karakoç, Berlin'den. Sesimi dinlemeye özlemişsiniz. Sizleri mahrum etmek istemiyorum. Bir günlüğüne gassal olmak isterdim. Sebebi, ölülerle dirilerin birbirinden farkını anlayıp dirilere sizler de öleceksiniz bir gün. Bu insan gibi demek isterdim. İyi yayınlar, sağ olasın. Berlin'den selamlar.
4: Yani böyle bir konuşmayla sen ölüyü de diriltirsin yani. Dünyada ölüm kalmaz vallahi billahi ya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İsmail yazmış. Abi diyor, yükselen kiralardan bahsediyorsun diyor. Ben de üniversiteye gidiyorum. Frankfurt'tayım diyor. 30 metrekare yere diyor 750 euro para ödüyorum diyor.
2: Bu ne be?
1: 30 metrekarelik ev mi olur baba? Yatağa uzandığında aynı anda hem mutfaktaki çorbayı karıştırırsın, hem de aynı zamanda diğer ayağınla dış kapıyı açarsın. Ama tabii iyi yandan da bakmak lazım. Ev o kadar küçük ki nefes alıp verdikçe evin içi ısınır.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk. Metropol.
4: Ve Tarkan'ımız yine Tarkan'sız olmuyor, biliyorsunuz değil mi hiçbir şey? Gül döktüm yollarına diyor şimdi. 14.46 yazık saatlerimizi. Nasıl keyifler? Yerine geliyor değil mi? Oh! Bundan güzeli var mı ya? Var mı böylesi? Muazzam bir şarkıyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzde en iyi şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. 24 saat boyunca nerede olursanız olun hiç fark etmez.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güleç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleç'i arayın 0172 67 37 435.

0: Senin radyon.
1: Merhabalar. Merhabalar Hakan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Eğer bir günlüğüne, ben otelde çalışıyorum mutfakta. Eğer bir günlüğüne mesleğimi değiştirebilmek gibi bir imkanım olsaydı beyin cerrahi olmak isterdim. Çünkü küçüklüğümden beri doktor olmak istiyordum ama maalesef olamadım. Hayat bizi buralara getirdi. Dünyada o kadar çok beyinsiz insan var ki hepsine bir günde beyin nakli gerçekleştirdim ve beynindeki boş olan yerleri doldururdum gerekli şeylerle. İyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz.
0: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Evet, bunu bir günde nasıl gerçekleştireceksin onu ben de bilemiyorum ama... Beyinleri yerleştirmek de öyle akort arbeit değil o, tamam mı öyle yani, bilmiyorum Bayzin'in nasıl bir fantezim var ama. Öznur Kristensen yazmış bana, diyor ki ben geçen sürü olmak isterdim. Çalıştığım firmada iş arkadaşlarımın maaşını yükseltirdim ya da gemi kaptanı olmak isterdim. Her limanda sevgilim olsun. Bunu Öznur diyor arkadaşlar. Ya Özgür değil, Öznur. Her limanda bir sevgilim olsun. Yani her limanda bir sevgili olmasın, ille de gemi kaptanı mı olman gerekiyor? Matroz olmuyor mu? Allah. Omuzlardaki apoletler çok işe yarıyor değil mi? Pilotlardaki olduğu gibi böyle.
3: Sayın işte.
2: Ondan sonra bir çıkıyor benim gibi yerden bitme bir adam. Devam ediyoruz. Bir başka dinleyicim bakayım ne demiş. Ben geldim. Özledin beni Hakan diyor. Bakayım kimsin sen fotoğrafına. Yok, özlemedim. Ben de polis olmak isterdim ya. Bu yaşıma kadar beni sinir eden herkesi tek tek tutuklardım. He, doğru, bu da bir oyun ya zaten. Böyle her istediğini tutuklayabiliyorsun. Allah'ım. Tövbe tövbe ya Allah bedi. Bana söyle özledin beni diyor. Nasıl özleyeyim seni böyle bir mantıkla?
4: Selam Hakan'cığım. Abicim çok güzel konuya denk geldin. Ben bir günlüğüne politikacı olmak isterdim. Millete söz verip onu yapacağım, bunu yapacağım. Seçildikten sonra dediğini unutup utanmadan kamera karşısında geçmek nasıl bir hismiş? Bir hissetmek isterdim yani. Teşekkür ederim.
2: Vallahi hepsini de bir nefes...
4: Selam Hakan'cığım. Evet, abicim çok tamam. Güzel konuya
2: hepsini
4: denk geldin.
2: Hepsini de bir nefeste söyledi vallahi billahi böyle. Sonunda böyle... Bu şekilde de kaldı yani. Nasıl bir içinde böyle bir öfke, bir hırs kalmış bana. Ha, devam ediyor. Dur bakalım ne diyor. Ne diyor? Sakin ol.
4: İsim söylemeyi unuttum. Ben Berlin'den Mesut.
2: Vallahi o da çok önemliydi Mesut'cığım. Teşekkür ederiz. Hepimiz öğrendik, biliyoruz artık. Ve devam ediyoruz. Düğünümüz devam ediyor arkadaşlar. Biraz sonra takılarımıza geleceğiz. Ay. Nasıl keyifler ama. Güzellik bugün be. Vallahi çok güzellik. Sizin sayenizde

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

Evet, geldik yine yolun sonuna arkadaşlar. Alkış geliyor ya, insan bir üzülür falandı böyle. Bugün de güldük, saçmaladık, konuştuk, mesajlarınızı okuduk, telefonlarla buluştuk. Kimi zaman siz bana böyle sardınız, kimi zaman ben de size yürüdüm ama günün sonunda yine güzel bir iki saat bıraktık, öyle değil mi? Şunu da söylemem. Yani bunu söylemeden gitmemeliyim ki iyi ki varsınız. Gerçekten yani ciddi anlamda söylüyorum. Şimdi işin şakasını bırakalım. Siz yazmazsanız, aramazsanız, ses atmazsanız bu mikrofon tek başına ne yapacak, öyle değil mi? Ben burada konuşurum. Bir yerden sonra da duvarla muhabbet ederim. Aynen öyle olur. Şimdi bu programı asıl rengi sizsiniz. Katılan, dinleyen, yolda olan, işte olan, evde olan hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gelinin kayınçosundan ona benzedi değil mi? Evet, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Moralinizi de kimseye bedavaya vermeyin öyle, tamam mı? Yarın yine, yarın dediysem 2.22 saat sonra yine aynı yerde buluşuyoruz. Hakan yine burada olacak. Mikrofon yine açık olacak. İyi ki varsınız. Rengarenk, siz de güzel. Ve şimdi biraz sonra kim gelecek? Radyomuzun en delisi Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Das Bundeskanzleramt stoppt vorerst den Entwurf von Finanzminister Klingbeil zur Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Der Vorschlag sei in dieser Form in der Regierung nicht mehrheitsfähig, erfuhr die dpa aus Regierungskreisen.
2: Dass die Steuer auf Cola, Fanta, Sprite und Co. trotzdem im nächsten Jahr kommt, ist durchaus wahrscheinlich. Klingbeil dürfte den Entwurf jetzt nachjustieren. Hat er immerhin schon mal gemacht, als es darum ging, die Zuckersteuer auch auf Leitprodukte auszudehnen, obwohl diese überhaupt keinen Zucker enthalten. Für Verbraucher wird die neue Abgabe, wenn sie denn irgendwann kommt, im Portemonnaie durchaus spürbar. Die Bild-Zeitung hat ausgerechnet, dass ein Liter klassische Coca-Cola Stand heute um 45 Cent teurer werden würde. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Seit Mitternacht gilt der zweite Tankrabatt in diesem Jahr. Eine für 3 Monate geltende Absenkung der Energiesteuern soll eine Entlastung von 16,7 Cent pro Liter Benzin oder Diesel bringen. Wie vollständig sie an die Verbraucher weitergegeben wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Die Regierung hatte den Tankrabatt wegen der extrem hohen Spritpreise auf den Weg gebracht. Der September war der mit Abstand teuerste Tankmonat bisher. Das hatte sich sogar in der Inflation niedergeschlagen. Wo werden die öffentlichen Gelder verschwendet? Der Bund der Steuerzahler hat 100 Beispiele in seinem neuen Schwarzbuch 2026-27 aufgelistet. Im Fokus hat der Lobbyverband dieses Mal vergiftete Geschenke.
3: Diese Geschenke sind staatliche Förderprogramme, die zum Beispiel Kommunen beantragen, nur weil es dann Geld gibt, ohne wirklichen Nutzen, sagt der Lobbyverband und fordert mehr Transparenz bei solchen Verfahren. Und dann wären da noch die Projekte, wo viele nur sagen, der Hammer, Designermöbel im Jobcenter, einen einzigen Fahrradstellplatz für 16.000 Euro oder Dienstlaptops, die nie eingeschaltet werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Vereinigten Arabischen Emirate ermitteln nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Cockpit eines Fly-Dubai-Flugzeugs auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv. Ein spezielles Ermittlungsteam soll den Hergang klären und prüfen, ob ein Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten besteht. Israels Regierung geht von einem versuchten dschihadistischen Anschlag des Co-Piloten aus. Viele Fragen sind aber noch offen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü belediyelere yönelik yeni bir operasyon var. Tanınmış bir isim de var. Aralarında kısaca neler aktaracaksın?
5: Sabah erken saatlerde gelmişti bu haber. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le beraber Yenişehir ve Mezitli belediyelerinin başkanlarının da aralarında bulunduğu toplam 63 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi öğle saatlerinde. Şimdi soruşturmada Yenişehir ve Mezitli belediyelerinde toplam 1 milyar 115 milyon liralık bir kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Aynı zamanda Mezitli Belediye Başkanı hakkında da suç örgütü, hatta silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında bir soruşturma da yürütüldü. Şu an için sadece gözaltı haberleri var. Henüz adliyeye bir sevk olmadı.
4: Güçlü T24 haber sitesine erişim engeli getirildi. Siteden bir açıklama var. Süreçle ilgili neler paylaşacaksın?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Haber sitesi T24'ün internet ve sosyal medya hesaplarının LGBT'yi propagandası yaptığı suçlamasıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli getirilmişti. Bugün de o erişim engeli uygulanmaya başlandı. T24'ten gelen açıklama vardı. Hukuki mücadelelerine devam edeceklerini ifade ettiler. Aynı zamanda telefonlardaki uygulamalardan yayın hayatlarını sürdüreceklerini söylediler. Özgür Özel'in de bir tepkisi oldu. Kısa sürede T24'ü ziyaret edeceğim dedi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, fon krizine ilişkin mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili talepler hakkında konuştu. Ne dedi?
5: Evet, MHP Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız bu açıklamayı yaptı. Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Fon krizi için araştırma komisyonuna gerek görmüyorum, devletimize güvenelim dedi Fethi Yıldız. Aynı zamanda terörle terörsüz Türkiye için yapılan görüşmelere ilişkin de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında da mecliste 10 gün içerisinde bir komisyon kurulabileceğini düşünüyorum dedi.
4: Fon demişken, fondan fahiş kazanç sağladıktan sonra paylarını satanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu bir duyuru yaptı. Ne diyor?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Fon Koordinasyon Kurulu bir toplantı yapmıştı. Yarın bir toplantı daha gerçekleştirecek. Ve bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen duyuruya baktığımızda da kazançların iadesi için hesap numaraları açıldı. Yani fahiş kazanç elde edenler varsa bu kazançlarını bu hesap numaralarına iade etmeleri istendi.
4: Sanatçı ve şarkıcı Mabel Matiz'in iddianamesi tamamlandı. Ne deniyor?
5: Şimdi bu şarkıda geçen sözler ve klibe ilişkin bir soruşturma vardı ki klibe bakıldığında, açıklamaya bakıldığında şöyle bir bilgi paylaşıldı. Damat rolünde bulunan erkekle sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek kişinin görüntüye girdikleri, bu kişilerden birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek kişinin karşılıklı olarak dans ettikleri ifadede geçiyordu. Şimdi 3 yıla kadar hapis isteniyor Mabel Matiz'le ilgili.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece gün boyunca. Frankfurt ve Offenbach'ta 16 ile 21, Darmstadt'ta ise 15 ile 21 derece bekleniyor. Hava şartları gün içerisinde değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları işte burada Metropol FM'de Paydos keyfinde sizlerle olacak. Bugün bizleri ilgilendiren, Almanya'da yaşayanlar olarak bizleri ilgilendiren birçok konuyu sizlerle konuşuyor olacağız. Ve aynı zamanda bizler sohbet ederken eşlikçimiz olarak çok güzel şarkılar seçtim sizlere. Bugün böyle her telden çalmaya çalışacağım sizler için. Arabesk severler, türkü severler, pop severler, retrolardan yenilere böyle çok güzel bir karışım yaptım. Şimdi retro bir şarkı hazırladım. Çok özlemiştim bu şarkıyı. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. İlhan İrem severlere gelsin. Boş ver arkadaş. Birçoğumuzun bir dönem çok dinleyip sevdiği bir şarkı. Biraz retroya gidiyoruz. Bu şarkı sizler için gelsin. Haydi o keyfimiz.

0: sürprizlerle olsun. Hep böyle güzel düşünelim, pozitif düşünelim. Müthiş bir gün olsun, müthiş bir hafta olsun. Hatta bugün ayın ilk günü, yeni bir ayın ilk günü. O yüzden öyle güzel düşünelim ki bütün bir ay boyunca hep güzel şeyler başımıza gelsin. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Biraz sonra Hadise'nin son zamanlarda çok konuşulan şarkısını çalıyor olacağım. Ara beni birazdan sizlerle.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Suntat Suma. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Suntat Şirketler Grubu bu yıl 40. yılını kutluyor. Çok saygın ve değerli konuklarımızı tabii ki Metropol FM'de ağırlamaya devam ediyoruz. Suntat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan bizlerle. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Ferhat Bey. Teşekkür ederim.
1: Mustafa Bey, Suntat bu yıl 40. yılını kutluyor. Dile kolay. Bu 40 yıl sizin için ne ifade ediyor?
2: Tabii 40 yıl bizim için yalnızca ticari bir başarı değil, yıllar içerisinde oluşan güvenin, emeğin ve toplumla kurduğumuz bağın bir sonucu. Avrupa'da büyürken bir zaman her zaman içinde bulunduğumuz topluma karşı da bir sorumluluğumuz olduğunu düşündük. Bu nedenle 40. yılımızı yalnızca kutlamak değil, geleceğe değer bırakacak bir projeyle de anlamlandırmak istedik.
1: Evet, harika bir etkinlik var. Etkinlik hakkında konuşacağız. Peki Suntat neden bu etkinliğin ana sponsoru olmuş oldu?
2: Bizim için tabii ki eğitim deyince sular duruyor. Eğitim geleceğe yapılabilecek en değerli yatırımlardan biri. Suntat olarak 40. yılımızdı. Bu vesileyle eğitim köprüsünün de 20. yılına destek vermek, daha fazla öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlamak istedik. Bu nedenle de etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenelim. 40. yılın bir şanı kalsın dedik.
1: Anadolu Ateşi harika bir gösteri Mannheim Rosengarten'de gerçekleşecek. Etkinlikten elde edilen gelir bu durumda nasıl değerlendirilecek?
2: 40. yıl etkinliğimizi yaparken sadece dışarıda rastgele bir şey değil, etkinlikte bilet satışlarından elde edilen gelirin tamamı öğrencilerin eğitimine destek olmak ve bu burs programlarının finansmanında kullanılmak üzere eğitim köprüsüne aktarılacak.
1: Evet, jedes Ticket fördert Bildung. Her bilet eğitimi destekliyor. Bu mesajıyla tam olarak neyi anlatmak istiyorsunuz?
2: Bu aslında gecenin bütün amacının hep cümlede anlatıyor. İnsanlar güzel bir konserde gösteri izlemek, aynı zamanda da eğitim için somut bir katkıda bulunuyorlar. Eğlenceyi, kültürü ve sosyal sorumluluğu aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu da tabii ki sadece geceye bir şeyler harcadık değil, verdikleri o biletin parasının bir öğrenciye de gidip katkı olduğunu görebiliyorlar.
1: Evet, şimdi Suntat'ın Mustafa Bey sosyal sorumluluk alanında ve anlayışında tabii çok katkıda sunduğu alanları var. Ancak eğitim neden bu kadar önemli?
2: Ya bir gence eğitim fırsatı verdiğinizde yalnızca bugünü değil yıllar sonrasını da etkiliyorsunuz. Eğitim kişinin ailesine, çevresine, yaşadığı topluma katkı sağlamasını mümkün kılıyor. Biz sosyal sorumluluğa kısa vadeli bir çalışma olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım olarak bakıyoruz.
1: Son olarak Mustafa Bey, Suntat Şirketler Grubu Başkanı Mustafa Baklan olarak dinleyicilere ne söylemek istersiniz?
2: Tabii dinleyicilerimize bize bu başarılı 40. yılı desteklediğiniz için önce kendilerine bir teşekkür et. Borçlumuz var, çok büyük. 2 Ekim'deki Mannheim Rosengarten'de gerçekleştireceğimiz bu özel gecede herkesi bizimle olmaya davet ediyoruz. Katılan herkes sadece bir etkinliğe gelmiş olmayacak. Aynı zamanda da bir öğrencinin eğitim yolculuğuna katkıda bulunacaklar. Çünkü gerçekten her bilet eğitime destekliyor. Bu vesileyle de tabii ki sizlere de çok çok teşekkür ediyorum.
1: Jedes Ticket fördert Bildung. Her bilet eğitimi destekliyor. Çok da güzel söylediniz. Suntat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan bizlerle birlikte oldu. Mustafa Bey, bizler de Suntat'ın 40. yılını ve Eğitim Köprüsü'nün 20. yılını kutluyoruz. Daha nice uzun uzun sağlıklı, başarılı ve mutlu yıllar diliyoruz. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederim Ferhat Bey. Ben de sizlere Metropol ailesine selamlarımı iletiyorum.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Cenk Eren'in bu şarkısı çok seviliyor. Şu aralarda da tekrar dinlenmeye başladı. Kopsun Kıyamet şarkısı Paydos Keyfi'nizde sizlerle.

Almanya'da akaryakıt fiyatları arttı, şöyle zamlandı, böyle oldu diye diye korktuk. Arabaları bıraktık. Artık araba kullanmıyoruz. Toplu taşıma kullanalım dedik. Tasarrufsa öyle. Yahu biz bunu dedik. O da zamlandı ya. 2027'den itibaren Deutschland Ticket 63 Euro'dan 66 Euro 80 Cent'e çıkacak. Yani aylık 3 Euro 80 Cent daha fazla ödeyeceğiz. Yani o zaman değer mi değmez mi bakmak lazım. Arabaları boşuna mı bıraktık eve, ben anlamadım yani. Bu bilet hatırlayanlar vardır. İlk çıktığında 49 Euro'ydu. Sonra 58 oldu. 63 oldu. Şimdi 66.8 oldu. Vallahi ulaşım tercihi yapamıyoruz artık. Yapmıyoruz. Fiyatlar arasında daha az can yakacak olanı seçiyoruz. Benzin artık pahalı, ne yapalım dedik. Pahalı diye arabayı bıraktık. Toplu taşıma da arkadan seslendi. Ben de o kadar ucuz değilim işte. Beni değersiz hissettirmeyin dedi resmen. O da ardından hemen zamlandı. Hadi bakalım, başka var mı arttıran? Uçak biletleri falan var mıdır?

şu şarkının verdiği keyfe bir bakar mısınız? Böyle bir keyif olamaz. Oh, arkana yaslan, aç sesi. Güneş varsa bir de o güneşin sana değmesine izin ver. Aşkımız bitecek diyor. Bir insan aşkımız bitecek diyerek nasıl bu kadar eğlenebilir yahu? Mehmet Erdem sizlerle.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Drone'sı olan var mı? Böyle fır fır fır uçurup çekimler falan yapan var mı? Drone'niz var mı? Varsa en çok ne için kullanıyorsunuz? Tabii bunu araştırdık baktık. En çok video çekimleri, fotoğraflar için kullanılıyor. Sonrasında tarım alanları için kullanılıyor. Ve sonrasında inşaatlar, denetimler diye devam ediyor. Kargo ve teslimat denemeleri çok başarılı olmasa da bazı yerlerde devam ediyor. Şimdi bu çekimleri yapacağız diye biz kendimize ait olan drone'ları uçuruyoruz ya. Uçuruyoruz, daha da uçuruyoruz. Ondan sonra havalimanlarına yakınsa eğer bu problem olabiliyor. Neden? Çünkü tehlikeli ve bilinmeyen bir cisim olarak algılanıyor o drone'lar. Ve bir zarar verir diye, işte uçuş sahasında ya zarar verir diye bütün uçuşların düzenini bozuyor. Uçuşlar ya iptal oluyor ya da erteleniyor. Böyle sorunlar yaşanıyor son zamanlarda. Mesela Köln-Bonn Havalimanı'nda artık gökyüzüne biraz daha dikkatli bakacaklar. Çünkü iniş ve kalkış alanlarına yaklaşan drone'ları daha erken fark etmek için yeni bir güvenlik sistemi getirmişler. Düşünün, demişler ki yani tamam siz hala düğününüzü drone'la çekmeye devam ediyorsunuz. Siz bıkmadınız, biz bıktık demişler. Tamam siz yine uçurun, biz zaten daha önceden tespit edeceğiz. Ne yapıyorsanız yapın yani demişler de sana. Bize de bu kadar güveniyorlar işte gördüğünüz gibi. Bir drone görülürse yetkililer daha hızlı haberdar olacak ve uçuşlarda mümkün olduğunca az aksamış olacak bu şekilde. Yani biraz dikkatli kullanmamız gerekiyor. Evet yine çekim yapmak harika bir şey ama düğün çekimimizi yapacağız diye bir sürü insan uçağıyla gitmiş oluyor gitmek istediği yere. Neyse en azından bizim yerimize tespit edecekler, bir rahatladık sanki.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, München Aşkrası, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir, bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de
3: Suntat Suma. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'de. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisi.

0: sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Şekerlere dikkat. Oradan da mı vergi diye ürküyorduk ya hani. Almanya'da şekerli içeceklere vergi geliyordu ya hani. Şimdilik frene basmışlar. Ay oh be. Buna da mı zam, buna da mı vergi? Çıldırmıştık vallahi. Yani sırf bu yüzden şekeri bırakacaktı insanlar. Neredeyse iyi bir şey olacaktı. Plan şuydu arkadaşlar. 100 mililitresinde 5 gramdan fazla şeker olan içeceklere ekstra vergi gelsin. Devlet de buradan yaklaşık yılda 1 milyar euro gelir bekliyor, tamam mı? Ama taslak hükümet içinde yeterli destek bulamadı. Oh. Yani kola, fanta falan bunlar şimdilik yeni vergiden kurtuldu diyebiliriz. Ama tamamen rafa kalkmış da değil, başka bir modelle yeniden gelebilir. Yani şeker vergisi şu an iptal gibi görünse de tam olarak iptal değil. Hani biraz bekle, biraz bekle, seni bir sonra konuşacağız modundalar sanki. Hani bir içimiz rahatladı falan diyoruz, çok da rahatlamayın, neren alabiliriz diyorlar. Ya bunun bize tek faydası artık çayımızı şekerli içmeyi bırakmak olabilir. Oh be, şekeri azalttık artık sağlığımıza kavuştuk demek olabilir. Ama bence... hepsi birden geliyor şu an. İşte mesela akaryakıtlara çok fazla zam geldi. Yani fiyatlar arttı. Ondan sonra işte Deutschland Ticket dedik. Toplu taşımdaki biletler arttı, zam geldi dedik. Elektrik, akaryakıt, hepsi bir yandan artarken bence şu ara çok da çaktırmadan şu vergi yapacaksınız yapın. Şu an çok sırıtmaz. Çünkü biz artık yani bu işi bıraktık çoktan yakasını. Battı balık yan gider diyerek bence yaptınız yaptınız, ha söyleyeyim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der neue Tankrabatt macht sich an den Zapfsäulen bemerkbar, allerdings nicht so stark wie erhofft. Super E10 und Diesel kosteten am Morgen bundesweit im Schnitt zwar gut 14 bzw. 15 Cent weniger als gestern. Inzwischen sind die Preise aber wieder hochgegangen.
2: Die tägliche 12 Uhr Erhöhung ließ Autofahrer kurz aufschrecken. Inzwischen haben sich die Preise wieder eingependelt. Super E10 bei 2,20 Euro und Diesel bei 2,34 Euro. Stand 14 Uhr. Viel ist damit vom Tankrabatt nicht geblieben. Im Vergleich zu gestern sind die Unterschiede minimal. Genau das hatten Kritiker vorhergesagt. Sie werfen der Bundesregierung nun vor, nichts aus der ersten Mineralölsteuersenkung im Sommer gelernt zu haben. Etliche Experten schlagen vor, lieber gezielt einkommensschwache Haushalte zu entlasten, anstatt große und teure Autos, die viel verbrauchen, mit zu subventionieren. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Das Bundeskanzleramt hat den Entwurf von Finanzminister Klingbeil vorerst gestoppt. Klingbeil, der für die SPD im Kabinett sitzt, wollte eine neue Steuer auf zuckerhaltige Getränke einführen. Doch der Vorschlag sei in dieser Form in der Regierung nicht mehrheitsfähig. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Regierungskreisen. Ob Karotten, Äpfel oder Brot, in deutschen Supermärkten werden einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe zufolge nach wie vor viele Produkte in umweltschädlichen Verpackungen verkauft.
3: Einwegflaschen, Dosen, völlig unnötige Verpackungen, das sei noch immer die Realität in den Regalen, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Teilweise habe der Verpackungsanteil sogar wieder zugenommen. Bei den Discountern steckten insbesondere viele Produkte in Plastik und Getränke gäbe es da fast nur in Einwegflaschen. Die Umwelthilfe fordert verbindliche Regeln, etwa beim Thema Mehrweg. Freiwilligkeit funktioniere offenbar nicht. Ronny Thorau, Nachrichtenredaktion.
1: VW-Chef Blume hat längere Arbeitszeiten für rund 130.000 Beschäftigte in Deutschland ins Gespräch gebracht. Die Arbeitskosten hierzulande seien etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern, wo VW aktiv sei, sagte Blume. Konkret geht es um weniger Urlaubstage oder mehr Wochenstunden ohne Lohnausgleich. VW hat bereits 10 Tarifverträge gekündigt, darunter den wichtigen Manteltarifvertrag. Die Arbeitnehmer kündigten Widerstand an.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü belediyelere yönelik yeni bir operasyon var. Tanınmış bir isim de var. Aralarında kısaca neler aktaracaksın?
5: Sabah erken saatlerde gelmişti bu haber. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le beraber Yenişehir ve Mezitli belediyelerinin başkanlarının da aralarında bulunduğu toplam 63 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi öğle saatlerinde. Şimdi soruşturmada Yenişehir ve Mezitli belediyelerinde toplam 1 milyar 115 milyon liralık bir kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Aynı zamanda Mezitli Belediye Başkanı hakkında da suç örgütü, hatta silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında bir soruşturma da yürütüldü. Şu an için sadece gözaltı haberleri var. Henüz adliyeye bir sevk olmadı.
4: Güçlü T24 haber sitesine erişim engeli getirildi. Siteden bir açıklama var. Süreçle ilgili neler paylaşacaksın?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Haber sitesi T24'ün internet ve sosyal medya hesaplarının LGBT'yi propagandası yaptığı suçlamasıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli getirilmişti. Bugün de o erişim engeli uygulanmaya başlandı. T24'ten gelen açıklama vardı. Hukuki mücadelelerine devam edeceklerini ifade ettiler. Aynı zamanda telefonlardaki uygulamalardan yayın hayatlarını sürdüreceklerini söylediler. Özgür Özel'in de bir tepkisi oldu. Kısa sürede T24'ü ziyaret edeceğim dedi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, fon krizine ilişkin mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili talepler hakkında konuştu. Ne dedi?
5: Evet, MHP Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız bu açıklamayı yaptı. Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Fon krizi için araştırma komisyonuna gerek görmüyorum, devletimize güvenelim dedi Fethi Yıldız. Aynı zamanda terörle terörsüz Türkiye için yapılan görüşmelere ilişkin de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında da mecliste 10 gün içerisinde bir komisyon kurulabileceğini düşünüyorum dedi.
4: Fon demişken, fondan fahiş kazanç sağladıktan sonra paylarını satanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu bir duyuru yaptı. Ne diyor?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Fon Koordinasyon Kurulu bir toplantı yapmıştı. Yarın bir toplantı daha gerçekleştirecek. Ve bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen duyuruya baktığımızda da kazançların iadesi için hesap numaraları açıldı. Yani fahiş kazanç elde edenler varsa bu kazançlarını bu hesap numaralarına iade etmeleri istendi.
4: Sanatçı ve şarkıcı Mabel Matiz'in iddianamesi tamamlandı. Ne deniyor?
5: Şimdi bu şarkıda geçen sözler ve klibe ilişkin bir soruşturma vardı ki klibe bakıldığında, açıklamaya bakıldığında şöyle bir bilgi paylaşıldı. Damat rolünde bulunan erkekle sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek kişinin görüntüye girdikleri, bu kişilerden birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek kişinin karşılıklı olarak dans ettikleri ifadede geçiyordu. Şimdi 3 yıla kadar hapis isteniyor Mabel Matiz'le ilgili.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 16 ile 21, Offenbach'ta 16 ile 21, Darmstadt'ta 15 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Maydanoz keyfimize devam ediyoruz. Mesai saatlerinin sonlarına gelmiş olan dinleyicilerimiz var. Oh, geçmiş olsun diyoruz. Hadi yine iyiyiz. Çok güzel şarkılar seçtim sizler için. Serkan Kaya'nın bir şarkısı var. Bir Bilebilsen şarkısı. Bu şarkının ama özel bir özelliği var. Bu canlı bir kayıt. Ve bu versiyon o kadar güzel bir versiyon ki çok doğal duyuluyor. Çok keyifli duyuluyor bu şarkı. Sizler için gelsin Serkan Kaya, Bir Bilebilsen diyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lidl 10. kez meyve ve sebzede diskonta, tazeliğin kralı. Bizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul, tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına, sadece 65 cent. Ve armut, 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına, sadece 1 euro 49 cent. Lidl lohnt sich.
2: Sumtat Sumar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin hem geleceğe umut olun. Sumtat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
1: Metropol FM'de günün içinden.
3: Taner, akaryakıt konusu çok konuşuluyor. Şimdi Almanya'da yeni akaryakıt indirimi başladı. Peki sürücü bunu pompada hemen fark edecek mi?
4: Esra, gelen bilgilere göre fark edilmeye başlanmış bile. Bu sabahın erken saatlerinden verilen bilgiler var. Tam 17 sent diyebilir miyiz bilmiyorum. Yerlere göre, benzincilere göre değişebiliyor ama böyle bir avantaj var. Ama bu her yerde aynı şekilde 17 sent ucuzlayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü akaryakıt istasyonları hala kendileri karar verebiliyor.
3: Peki hani yakıt almak için günün böyle daha avantajlı bir saati var mı?
4: Şimdi şöyle, yeni kurala göre zaten istasyonlar fiyatlarını gün içinde yalnızca saat 12'de artırabiliyor. Bu yüzden uzmanlar da diyor ki en uygun zaman genellikle saat 12'den öncesi. Ama saatlerde yoğunluk da olabilir. Ayrıca şunu da söyleyelim, bazı günlerde haftanın salı, çarşamba, perşembe günleri gibi akşam saatlerinde de uygun olabileceği söyleniyor.
3: Taner, bana direkt paradan bahset. Mesela 50 litrelik bir depo dolduran biri ne kadar kazanacak?
4: Şimdi şöyle, tamamen yansırsa bu 17 sent 50 litrede yaklaşık 8,5 euro tasarruf edilebilir. 60 litrelik bir depoda ise bu neredeyse 10 euroya çıkıyor. Ama dediğim gibi bunlar teorik rakamlar. İstasyon indirimin tamamını mı yansıtıyorsa durum bu şekilde olabilir. Yansıtmıyorsa az olabilir.
3: Şimdi 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz. 3 aylık uygulama boyunca biz toplamda ne kadar tasarruf ediyor olacağız?
4: Örneğin yılda 15 bin kilometre yapan ve 100 kilometrede 7 litre dizel tüketen bir kişi 3 ayda yaklaşık 44 euro tasarruf edebilir. Daha az kullanan, yılda 9 bin kilometre yapan benzinli bir araçta ise tasarruf yaklaşık 30 euro olabilir.
3: Peki şimdi bütün bunların yanında, indirimlerin dışında biz genel olarak aracımızı kullanırken nasıl tasarruf edebiliriz?
4: Sonuçta buna da bağlı. Kişisel araç nasıl kullanıyorsun, bu çok önemli. Mesela gereksiz yere hızlanma, gereksiz yere sert fren yapma, bunları azaltmak önemli. Belli bir tempoda tutmak aracı. Önünde eğer kırmızı ışık varsa görüyorsan gaza basmanın anlamı yok. Yavaş yavaş frenleyebilirsin ya da işte vites değiştirebilirsin. Böyle sürücülerin kullandığı bir sürü metot var. Bunlara dikkat verirsen, ve Esra her zaman söylenir, bir araçtaki her kilo, gereksiz her kilo daha fazla yakmaya sebep oluyor. Yani eğer aracında ne bileyim gereksiz olan 3-5 kilo ağırlığında bir şey varsa onları da çıkarırsan daha az yakıt kullanmış olursun.
3: Kilo vereceğiz yani.
4: O da olabilir.
1: Metropol FM'de günün içinden.

0: Candan Erçetin'in müthiş bahar kokan bir şarkısı Elbette'yi dinledik. Bu akaryakıt indirimini konuşuyoruz. Biliyorsunuz akaryakıt indiriminde 17 sent cebimize kalacak diye böyle bir heyecanlandık, bir şey oldu. Herhangi bir indirim durumunda ne yapılıyordu tam olarak, ben unutmuştum da. Şimdi ne yapmamız lazım? Çünkü heyecandan yanlış bir harekette bulunmak istemiyorum derken bir dinleyicimiz demiş ki hiç öyle heyecanlanmayın. Hiç merak etmeyin, alışmayın da 17 sent indirim yaptılarsa bir 50 sent zam çok yakında gelir. Genelde indirim haberlerinden sonra zam haberlerini duyuyoruz. Hepsi ortaya karışık oluyor. Ne kadar kârlıyız, ne kadar zarardayız hesaplayamıyoruz. Matematiğimiz yetmiyor bu karışıklıktan. Şimdi bakalım bu indirim bize yarayacak mı? Ne kadar faydalı olacak? Ne kadar hissedeceğiz bu indirimi? Bakalım, merakla bekliyoruz. Şu anda yollarda olan dinleyicilerimize selam olsun. Direksiyon sallayanlara, bütün işi gücü araçlarıyla olan herkeslere bol sabır. İndirimlerden bol bol faydalanmanız dileğiyle.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Hessen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hessen, yabancı nitelikli çalışanların işe alınmasını hızlandırmak amacıyla bir merkez kurdu. Zentrale Stelle für Fachkräfteeinwanderung Hessen, kısa adıyla ZFEH, bugün fiilen çalışmaya başladı. Regierungspräsidium Darmstadt bünyesindeki merkez, ilk aşamada Frankfurt'ta iş yeri bulunan şirketlerin nitelikli işçi prosedürlerini üstlenebiliyor. 1 Aralık'tan itibaren sistem tüm Hessen'e yaygınlaştırılacak. Volkswagen'ın toplu sözleşmeleri feshetmesi Hessen'deki büyük Bauntal fabrikasında da endişe yarattı. Hessen Schau'nun araştırmasına göre tesis için 2030'a kadar mevcut istihdam güvencesi yürürlükte kalıyor. Buna rağmen ücret, çalışma süresi ve ek ödemelere ilişkin yeni müzakereler Bauntal çalışanlarını da etkileyebilir. Frankfurt polisi özellikle yaşlı kişileri hedef aldığı belirtilen bir dolandırıcılık ağına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kuyumcu veya değerli eşya alıcısı görünümü altında altın, antika ve para aldığı iddia ediliyor. Polisin açıklamasına göre şu ana kadar tespit edilen zarar 735 bin euronun üzerinde. Değerli dinleyenler, Volkswagen yıl sonu itibariyle şirket içi toplu sözleşmelerin büyük bölümünü feshettiğini açıkladı. 13 sözleşmenin 10'u çalışma süresi, ek ödemeler ve temel çalışma koşullarını düzenleyen mantel tarif ve trak dahil olmak üzere yeniden müzakereye açılıyor. Deutschland Ticket'in fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 63 Euro'dan 66 Euro 80 Cent'e yükseliyor. Job Ticket 63 Euro 46 Cent. Öğrencilere yönelik Semester Ticket ise 40 Euro 8 Cent olacak. Fiyat ilk kez personel, enerji, işletme giderlerini içeren bir maliyet indeksi üzerinden hesaplandı. Hükümet, kamu hizmeti ve toplumun işleyişi açısından kritik mesleklerde çalışanlara yönelik saldırılara cezaların artırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Polis ve itfaiyenin yanı sıra doktorlar, sağlık çalışanları, otobüs şoförleri, tren personeli ve enerji şirketi çalışanları da genişletilmiş koruma kapsamına alınacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Mebrure. Bir yapay zeka oluşumu Mebrure. Ama o kadar güzel şarkıları var ki Değilim şarkısı da milyonlar dinlendi. Çok başarılı bir oluşum. Almanya'da bilim insanları durmamış. Doktorlar yine araştırmalar yapmışlar. Bizi bu defa göbek deliğimizden muayene edeceklermiş ya. Ay böyle deyince bir huylandım, bir gıdıklandım ya. Göbek deliğimizden vücudumuzdaki bazı hastalıkları artık öğrenebilecekmişiz. Almanya'da yepyeni bir araştırma yapıyorlar. Parkinson ve işte hafif bilişsel bozukluk ve Covid-19 bulunan kişilerde bunu denemişler. Göbek deliğinden böyle örnekler almışlar ve oradan tespit edebilmişler. Bir lazer sistemi var, o şekilde yapabilmişler bunu. Yani düşünebiliyor musunuz, doktora gittiniz. Doktor eskiden ne yapardı? Takardı stetoskoplarını. Öksür evladım derdi. Öksürürdük, oradan bakardı. Ciğerlerimiz ne durumda falan diye. Öyle bir sisteme, öyle bir muayene sisteminde biz alışkındık. Şimdi doktora gideceğiz. Aç bakayım göbeğini. Göbeğimize bakacak diyecek. Oo, bu göbeği nerede yaptım böyle diyecek. Şaka. Göbeğiniz varsa biraz çekinebiliriz değil mi? Böyle bir de gıdıklanıyorum ben. Nasıl yapacaklar acaba? Ay! Olsun, en azından burnumuza kocaman çubukları sokmuyorlar.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Yalından bir bakmışsın şarkısını dinledik. Müthiş aşk adam. Her zaman romantik bu adam vallahi. Şimdi arkadaşlar, yapay zeka hepimizin elinin altında artık. Yapay zekayı peki en çok ne için kullanıyoruz? Tabii ki kahve falına bakmak için. Yok, şaka yaptım. Tabii ki o da çok fazla bir, inanılmaz bir kullanım alanı. Ama yapay zekayı özellikle öğrenciler derslerinde, ödevlerinde çok fazla kullanıyormuş. Ama şimdi en genele baktığımızda Almanya üzerinden gidiyorum. Almanya'da işlerini yaptırmak için kullanıyorlarmış en çok. En çok kullanım alanı buymuş. Bu kadar insan işini yapay zekayı yaptırıyorsa, bu kadar çalışan neden maaş alıyor? Bana bunu söyleyin lütfen. Bana bunu söyleyin. Bu patronlar kime maaş veriyor? O zaman işverenler, patronlar gitsin yapay zekanın ücretini ödesin ve bu iş burada bitsin. Şaka bir yana, araştırdım. Yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlar, enteresan şeyler de var. Bir tanesi tabii ki bir şeyler öğrenmek. Biri iş için kullanmak, diğeri yazı yazmak ve mektup hazırlamak. E-posta hazırlamak. Mektup hazırlamanın içinde bence aşk mektupları da var. İnsanların artık kendi gerçek duygularını yazabildiğini düşünmüyorum. Herkes o kadar mükemmel olmasını istiyor ki yazdığı yazıların. Hep yapay zekadan mükemmelleşmiş halini oluşturuyorlar. Ya yaz işte, olsun. Ben seni yazım hatalarınla sevdim, olsun. Onun dışında dedikodu da bunlardan biri. Yapay zekanın kullanım alanları. Ya, yapay zeka ile dedikodu yapacak ne buldun acaba? Çok merak ediyorum. Peki siz yapay zekayı en enteresan ne için kullanıyorsunuz? Bunu bana söyleyin lütfen. Ya şeytanın aklına gelmez, nasıl akıl ettim bunu diyeceğimiz şeyler arıyorum. Yapay zekayı en enteresan ne için kullanıyorsunuz? Mesajlarınızı WhatsApp'ten gönderin.

Yapay zekayı en enteresan, en farklı ne için kullanıyorsunuz demiştim. Stuttgart'tan İsmail yazmış, diyor ki ben borsa için kullanıyorum. Araba tamiri için kullanıyorum demiş. Nasıl yani? Yapay zeka araba tamir edebiliyor mu? Nasıl yani? Bir şey yaparken ya çekil oradan ya, senin yapacağın işe var ya, ben yaparım falan mı diyor acaba? Öyleyse her an beceriksiz taklidi yapabilirim. Benim işimi elimden alabilecekse eğer yapay zeka, yaparım. Araba tamir ettiğini bilmiyordum. Lehim falan da yapıyor mu acaba? İş yerinde yazılım yazdırıyorum, tatil planlaması yaptırıyorum demiş İsmail. Oo, tatili de mi ona yaptırıyorsun? Tatili bari kendimiz yapalım ya. İşimizi yaptı tamam da tatili de ona yaptırmayalım İsmail. Muhsin yazmış. Muhsin diyor ki ben eşime özür dilemeyi ona yaptırıyorum. Arada bir hata da ekletiyorum ki fark edilmesin diye. Seni var ya. Sen şimdi onu anlamadı mı sandın eşin yani? Eşin sadece razı gelmiştir buna. Ya buna da şükür deyip geçmiştir, çaktırmamıştır. Bir dinleyicimiz diyor ki ben yapay zekaya sordum. Kısa zamanda nasıl zengin olunur diye sordum. O da daha çok çalış dedi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Pläne für eine Zuckersteuer sind vorerst gestoppt. Das Bundeskanzleramt hält den Entwurf von Finanzminister Klingbeil in seiner jetzigen Form für nicht mehrheitsfähig innerhalb der Regierung.
2: 26 bis 38 Cent Steuer pro Liter, je nach Zuckergehalt, das ist der Plan von Bundesfinanzminister Klingbeil. Zum einen soll das die Haushaltskasse des Bundes füllen, zum anderen die Hersteller dazu bringen, ihre Getränke weniger zu zuckern, sprich gesünder zu machen. Dass so ein Anreiz funktionieren kann, zeigt Großbritannien. Dort gibt es seit 2018 eine Zuckersteuer. Inzwischen ist der durchschnittliche Zuckergehalt von Softdrinks dort um knapp die Hälfte gesunken. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Der Tankrabatt wirkt schon. Um Mitternacht sind die Preise schlagartig gefallen, um 11 bis 12 Cent. Bis zum Vormittag lagen die Preise nur noch wenige Cent unter der Höhe des Steuerrabatts von 16,7 Cent pro Liter, so der ADAC. Vielerorts wurde E10 sogar für unter 2 Euro angeboten. An besonders günstigen Stationen bildeten sich sogar Schlangen. Kritiker wie der Vorsitzende der Monopolkommission bemängeln aber, das Geld lande nicht gezielt bei denen, die es am nötigsten brauchen. Bei der Vollstreckung der ersten Hinrichtung einer Frau seit mehr als 200 Jahren im US-Bundesstaat Tennessee ist es zu Komplikationen gekommen. Die wegen Mordes verurteilte Krista Pike sollte durch eine Giftspritze hingerichtet werden. Die 50-Jährige lebte aber auch nach der zweiten Injektion noch.
3: Sie habe angestrengt geatmet und geschnarcht, berichteten Augenzeugen, die der Prozedur hinter einem Fenster beiwohnten. Mehrfach seien die Jalousien am Fenster auf- und zugegangen. Die überlebende Todeskandidatin wurde ins Krankenhaus gebracht. Es ist die zweite fehlgeschlagene Hinrichtung in Tennessee in diesem Jahr. Aus den USA, Tina Eck.
1: Der Bundesgerichtshof hat entschieden, Amazons Prime-Preiserhöhung vor 4 Jahren war unwirksam. Die Preisanpassungsklausel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt gegen das Transparenzgebot. Amazon will betroffene Mitglieder vor dem nächsten Zahlungstermin informieren und den Betrag vorübergehend anpassen. Das teilte eine Sprecherin mit. Schon gezahlte Gebühren seien Gegenstand eines gesonderten Verfahrens. Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher sind betroffen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı gündem başlıklarının detaylarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasındaki sorunun ekonomik güvenliği tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında konuştu. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşandığını belirten Erdoğan, çözüm çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti. Yeni parti milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün yapılan yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturumu locadan izledi. Erdoğan salona girdiğinde CHP ve Yeni Parti grupları ayağa kalkmadı. İyi Partililer ayağa kalktı ancak alkışlamadı. Açılış öncesinde DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasında uzlaşma ve yeni anayasa çağrısı yaptı. Yeni Partililer akşam düzenlenecek resepsiyona da katılmayacak. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanları dahil 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah belediyelerde ve farklı adreslerde aramalar yapıldı. Karar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de kapsıyor. Yenişehir Belediye Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı da şüpheliler arasında. Ankara'da yüksek hızlı tren garı ile Esenboğa Havalimanı arasında raylı sistem hattının hazırlıkları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün projenin 3 bölümünde de yer tesliminin tamamlandığını açıkladı. Şantiye kurulum çalışmaları da devam ediyor. 36 kilometrelik hatta toplam 12 istasyon bulunacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 16 ile 21, Darmstadt'ta 15 ile 21 derece arası bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıklar değişkenlik gösterebilir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
7: var. Sezen Aksu'muzla devam ediyoruz. Sezen Aksu'muz Paydos Keyfi'mizde bize kusura bakma diyor. Ne demek, estağfurullah. Hiç problem değil.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 53 cent. Çeyrek altın ise 207 euro 43 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 39 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Haydos keyfimiz devam ediyor. Bir araştırma yapılmış, Almanya'da yapay zekayı en çok kullananlar ne için kullanıyor diye. Herkes iş yerinde kullanıyormuş. Bütün çalışmaların işlerini yapay zeka yaptırıyorlarmış. Buradan patronlara kötü haber veriyorum. Çalışanlarınız çalışmıyor. Maaşlarını onlara değil yapay zekalara veriniz. Şaka bir yana, gerçekten araştırılmış ve enteresan şeyler de çıkmış. Mesela bizim kültürümüze ait şeylere gözüm ilişti. Fal bakmak için çok kullanılıyormuş. Fal, bu arada kahve falı olur. İşte tarot falları olur. Buymuş yahu, inanılmaz. Şimdi yapay zekayı kandıralım mı? Bakalım onunla konuştuğumuzda ne tepki verecek. Hemen alıyorum konuk olarak. Sevgili yapay zeka, araştırdım baktım. Seni yapay zekayı en çok fal baktırmak için kullanıyorlarmış, doğru mu?
1: Ya evet, biraz öyle. Yani insanlar bilinçli olarak hata yaptırmaya çalışıyorlar. Sırf eğlence olsun diye.
0: Sana mı hata yaptırmaya çalışıyorlar? Sen hata yapınca biz eğleniyor muymuşuz yani?
1: Evet, aynen öyle. İnsanlar bunu yapmaktan çok hoşlanıyorlar. Ben de fark ediyorum yani.
0: O zaman eğlendirmeni istiyorlar. Eğlendir bakalım, bizi nasıl eğlendirirsin en kısa şekilde?
1: En kısa şekilde nasıl eğlendirebilirim? Düşünüyorum da, yani şu anda aklıma gelen en eğlenceli şey
0: gelmedi herhalde. Konuşamıyor ya. Bu böyle konuşamayan yapay zeka mı olur? Biz daha konuşamayan bir yapay zekaya gidiyoruz. İş yerimizde işimizi mi yaptırıyoruz yani?
1: Konuşmada bence fena değilim. Ancak ne istediğini tam olarak anlayamadım.
0: Tamam bana, tamam bana bir beatbox yapar mısın? Beatbox yap bana. İşte biz bu yapay zekaya gidiyoruz, işimizi mi emanet ediyoruz arkadaşlar? Bir kez daha düşünün lütfen, rica ediyorum.
2: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Lidl 10. kez meyve ve sebzede diskonta, tazeliğin kralı. Bizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul, tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına, sadece 65 cent. Ve armut, 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına, sadece 1 euro 49 cent. Lidl Lohnzig.
4: Dikkat dikkat, borcunuz mu var, şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
5: Suntat Sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin, hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de. Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir. Bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de

0: Türkiye'nin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Banka kartınızı kaybettiniz ve şifremi bilmiyorlar, bir şey yapamazlar diye düşünüyoruz ya. Maalesef bu her zaman doğru değil. Çünkü kartınızın temassız ödeme özelliği açıksa bazı alışverişlerde şifre girmeden ödeme yapılabiliyor. Yani kartınızı bulan biri PIN kodunuzu bilmese bile kartınızı kullanabilir. Ama şunu da net söyleyeyim, kartınız cebinizdeyken biri yanınızdan geçip kolayca hesabınızdan para çekemez. Yani temassız ödemede cihazın karta bayağı bir yakın olması gerekiyor. O yüzden hani internette bazen öyle anlatıldığı gibi her an uzaktan paranızı çekebilirler şeklinde düşünmemek lazım. Eğer ben zaten temassız ödeme falan kullanmam diyorsanız bankanızdan bu özelliği kapatmasını isteyebilirsiniz. Böylece kartınızı cihaza takarak şifreyle ödeme yapmaya ya da ATM'den para çekmeye devam edebilirsiniz. Telefonla ödeme kullanıyorsanız da bankanıza göre onu ayrı şekilde açık bırakmak mümkün olabilir. Ama kartınız gerçekten kaybolduysa ya da çalındıysa sadece bu temassız özelliği kapatmakla uğraşmayın, kartı hemen tamamen bloke ettirin. Yani özetle şifremi bilmiyorlar, kartım da güvende dememek lazım. Özellikle kart ortada yoksa ilk iş bankanızı arayın ve kartınızı hemen tamamen bloke ettirin.
0: Metropol FM'de günün içinden.

Yumurta ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hessen, yabancı nitelikli çalışanların işe alınmasını hızlandırmak amacıyla bir merkez kurdu. Zentrale Stelle für Fachkräfteeinwanderung Hessen, kısa adıyla ZFEH, bugün fiilen çalışmaya başladı. Regierungspräsidium Darmstadt bünyesindeki merkez, ilk aşamada Frankfurt'ta iş yeri bulunan şirketlerin nitelikli işçi prosedürlerini üstlenebiliyor. 1 Aralık'tan itibaren sistem tüm Hessen'e yaygınlaştırılacak. Volkswagen'ın toplu sözleşmeleri feshetmesi Hessen'deki büyük Bauntal fabrikasında da endişe yarattı. Hessen Schau'nun araştırmasına göre tesis için 2030'a kadar mevcut istihdam güvencesi yürürlükte kalıyor. Buna rağmen ücret, çalışma süresi ve ek ödemelere ilişkin yeni müzakereler Bauntal çalışanlarını da etkileyebilir. Frankfurt polisi özellikle yaşlı kişileri hedef aldığı belirtilen bir dolandırıcılık ağına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kuyumcu veya değerli eşya alıcısı görünümü altında altın, antika ve para aldığı iddia ediliyor. Polisin açıklamasına göre şu ana kadar tespit edilen zarar 735 bin euronun üzerinde. Değerli dinleyenler, Volkswagen yıl sonu itibariyle şirket içi toplu sözleşmelerin büyük bölümünü feshettiğini açıkladı. 13 sözleşmenin 10'u çalışma süresi, ek ödemeler ve temel çalışma koşullarını düzenleyen mantel tarif ve trak dahil olmak üzere yeniden müzakereye açılıyor. Deutschland Ticket'in fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 63 Euro'dan 66 Euro 80 Cent'e yükseliyor. Job Ticket 63 Euro 46 Cent, öğrencilere yönelik Semester Ticket ise 40 Euro 8 Cent olacak. Fiyat ilk kez personel, enerji, işletme giderlerini içeren bir maliyet indeksi üzerinden hesaplandı. Hükümet, kamu hizmeti ve toplumun işleyişi açısından kritik mesleklerde çalışanlara yönelik saldırılara cezaların artırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Polis ve itfaiyenin yanı sıra doktorlar, sağlık çalışanları, otobüs şoförleri, tren personeli ve enerji şirketi çalışanları da genişletilmiş koruma kapsamına alınacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

değerli dinleyicilerimiz. Paydos Keyfi programımıza devam ediyoruz. Hiç bir binaya fermuar takıldığını gördünüz mü? Görmedik değil mi? Hemen görebiliriz. Onu da yapmışlar yahu. Bu insanların yaratıcılığı beni benden alıyor. Bir adam yıkılacak bir binaya bakmış ve demiş ki madem yıkılacak var fermuarını açalım demiş. Kendisi bir sanatçı, İngiliz bir sanatçı, Alex ismi. Eski bir ofis binasının cephesine dev bir fermuar yerleştirmiş. Çok acayip görünüyor. Öyle küçük bir fermuar değil. 1.8 metre yüksekliğinde bir fermuardan bahsediyoruz. Duvarlar da sanki böyle kumaşmış gibi dışarı doğru kıvrılıyor. Binanın içi de ortaya çıkıyor. İşin güzel tarafı bina zaten yıkılacakmış ya. Adam da resmen biraz şov yapalım deyip böyle bir şey yapmış. Bu benim aklıma şeyi getirdi. Hani biz de mesela evimiz küçük geliyor ya, özellikle Almanya'da çok büyük evler bulamıyoruz ya. Ama istiyoruz ay bir odamız daha olsun, bir odamız daha olsun. Acaba böyle düşük maliyetli falan fermuarla kendi evimize geçirebileceğimiz ekstra odalar falan mı yapılsa? Bakın çünkü bu yapılmış, yani bu fermuar fikri yapılmış, bir kez denenmiş, başarılı bir şekilde. Ha biraz belki hava falan geçirir böyle. Ama idare ederiz, düşük maliyet sonuçta. Bence bir oda daha kazanmak bize fayda sağlayabilir. Bence bu fermuar sistemi üzerine mimarlar biraz daha düşünün lütfen. Mühendisler, mimarlar bir araya gelin. Lütfen rica ediyorum, şöyle bir şey yapın. Sonra bize Amazon'dan falan bunları satışa sunun. Biz de küçük evlerden kurtulup fermuarla yapıştırılmış ekstra odalar satın alalım lütfen.

0: Aydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

çekti. Bu saatlerin şarkısı gibi geldi. Seni sevmediğim yalan diyor. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Bütün iş stresini atmak için yapacağınız tek bir şey var. Metropol FM sesini açmak ve bu güzel, birbirinden güzel şarkıların tadını çıkarmak. Şimdi Selami Şahin bu şarkıyı sizin için söylüyor. Seni sevmediğim yalan.

0: yalan. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Öğrenciler, farkında olmadan her ay 18 euro fazla ödüyor olabilirsiniz.

misiniz öğrenciler? Duyanlar duymayan öğrencilere söylesin. Şöyle ki, Almanya'da BAföG alan ve ailesinden ayrı yaşayanlar Rundfunk Beitrag'dan muaf olabiliyor. Sistem size otomatik olarak muaf yapmıyor. Bunu biliyoruz. Bunun için Rundfunk Beitrag'ı işte ödemek için 18 euro 36 cent ödüyoruz aylık aşağı yukarı. Başvuruyu sizin yapmanız gerekiyor bundan muaf olmak için öğrenciler. İşin güzel tarafı şu: geçmişte hakkınız olduğu halde ödeme yaptıysanız 3 yıl geriye dönük başvuruyla 660 euroya kadar paranızı geriye alabilirsiniz. Ay, ellerim kaşındı valla. Avuç içlerim kaşındı. Hani para gelince derler ya. Ben de öğrenci değilim ama yine de heyecanlandım şu an. Öğrenciler adına çok sevindim. Bunu geri alabiliyorsunuz değerli öğrenciler. Yani öğrenciyseniz, BAföG alıyorsanız ve ailenizden ayrı yaşıyorsanız hemen eski belgelerinizi bir karıştırın. Buna başvurun. Vallahi öğrencilikte 660 euro hiç az bir para değil. Ben de öğrencilik zamanlarımı düşünüyorum. 660 euro havadan gelse, of ne güzel bir şey yapılırdı onlarla. İnsan öyle para gelince bir anda neye harcayacağını şaşırıyor vallahi. Stres oluyor insan. Ahmet Kaya ile devam ediyoruz. Ahmet Kaya'nın bu şarkısı çok sevilen bir şarkı. Kum gibi diyor. Şöyle keyfini çıkara çıkara mis gibi dinliyoruz şarkımızı.

acıması zorma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bıraktım.

0: gibi esip geçim.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Dirk Zeitler. Die Pläne für eine Zuckersteuer sind vorerst gestoppt. Das Bundeskanzleramt hält den Entwurf von Finanzminister Klingbeil innerhalb der Regierung in seiner jetzigen Form für nicht mehrheitsfähig.
3: 26 bis 38 Cent Steuer pro Liter, je nach Zuckergehalt, das ist der Plan von Bundesfinanzminister Klingbeil. Zum einen soll das die Haushaltskasse des Bundes füllen, zum anderen die Hersteller dazu bringen, ihre Getränke weniger zu zuckern, sprich gesünder zu machen. Dass so ein Anreiz funktionieren kann, zeigt Großbritannien. Dort gibt es seit 2018 eine Zuckersteuer. Inzwischen ist der durchschnittliche Zuckergehalt von Softdrinks dort um knapp die Hälfte gesunken. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
2: Knapp an einer Katastrophe vorbei. Auf dem Fly-Dubai-Flug von Dubai nach Tel Aviv hat ein Co-Pilot den Kapitän im Cockpit angegriffen und verletzt. Trotzdem gelang es dem Kapitän, die Cockpit-Tür zu öffnen, sodass Passagiere den Angreifer überwältigen konnten. Israels Ministerpräsident Netanyahu bezeichnete den Co-Piloten als islamistisch geprägt. Binnen weniger Tage solle zudem klar sein, ob der Pilot Verbindungen zum Iran habe. Eine Preiserhöhung des Online-Händlers Amazon für Prime-Abonnements vor 4 Jahren ist laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs unwirksam. Die Klauseln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen demzufolge gegen das Transparenzgebot. Betroffen sind Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher.
4: Vor 4 Jahren hatte Amazon den Preis für sein Prime-Abonnement deutlich erhöht. Allerdings bat Amazon nicht ausdrücklich um Zustimmung. Die Verbraucherzentrale NRW klagte, bekam in Vorinstanzen Recht und Amazon scheiterte nun mit seinem Einspruch am BGH. Für Altkunden gelten damit bis auf Weiteres wieder die alten Preise. Amazon will sie vor dem nächsten Zahlungstermin informieren. Schon gezahlte Mehrgebühren können Verbraucher entweder individuell zurückfordern oder sich einer Sammelklage der Verbraucherzentrale NRW anschließen. Ronny Thorau, Nachrichtenredaktion.
2: Wer regiert zukünftig die Hauptstadt? Linke, Grüne und SPD in Berlin haben sich vor dem Start möglicher Sondierungen offenbar noch nicht auf eine gemeinsame Linie zum Umgang mit Antisemitismus und organisierter Kriminalität geeinigt. Die 3 Parteivorsitzenden sprachen lediglich von einem konstruktiven Austausch. Details nannten sie keine. Wann weitergesprochen wird, blieb ebenfalls offen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı gündem başlıklarının detaylarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasındaki sorunun ekonomik güvenliği tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında konuştu. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşandığını belirten Erdoğan, çözüm çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti. Yeni Parti milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün yapılan yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salonu terk etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturumu locadan izledi. Erdoğan salona girdiğinde CHP ve Yeni Parti grupları ayağa kalkmadı. İyi Partililer ayağa kalktı ancak alkışlamadı. Açılış öncesinde DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasında uzlaşma ve yeni anayasa çağrısı yaptı. Yeni Partililer akşam düzenlenecek resepsiyona da katılmayacak. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanları dahil 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah belediyelerde ve farklı adreslerde aramalar yapıldı. Karar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de kapsıyor. Yenişehir Belediye Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı da şüpheliler arasında. Ankara'da yüksek hızlı tren garı ile Esenboğa Havalimanı arasında raylı sistem hattının hazırlıkları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün projenin 3 bölümünde de yer tesliminin tamamlandığını açıkladı. Şantiye kurulum çalışmaları da devam ediyor. 36 kilometrelik hatta toplam 12 istasyon bulunacak.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt ve Darmstadt'ta hava yağmurlu, sıcaklık 18 derece. Offenbach'ta ise 19 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 16 ile 21, Darmstadt'ta 15 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
7: var. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Nil Burak efsanesi çalıyorum sizlere. Ay nasıl güzel civelek bir şarkı. 1970'li yıllara damga vuran klasiklerden biri. Müthiş bir şarkı. Özel bir kahramanlık hikayesinden ziyade böyle o zamanların 70'lerin samimi pop kültürünü yansıtıyor. Dürüstlük, gerçeklik, sevgi hepsi var bu şarkıda. Birisine sizlerle.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 53 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 43 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 39 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Bizim çok kıymetli sanatçılarımızın bazı böyle eski şarkıları var ya, hani aslında hiç eskimeyen eskiler. Zamanında işte teknolojiden dolayı öyle kaydedilmiş ki düşük kalite duyuluyor. Ama yine de biz bayıla bayıla dinliyoruz diyor onları. Şimdi biz Metropol FM olarak bu şarkıları iyileştirdik. Yani o eski kayıtları aldık. Yeni teknolojiyle kayıtların kalitesini yükselttik. Seve seve bu şarkıları çalıyoruz. Burada var ya, cümbüş var. Sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorduk. Şimdi bir şarkı. Sezen Aksu'nun Kaybolan Yıllar şarkısı. Eski bir şarkı. Eski kaydedilmiş. Ama biz bunu üzerine çalıştık. Bu şarkıyı remaster şekilde sizlere özel, sizler için iyi kaliteye getirdik bu şarkıyı. Bu şarkıyı sizler için çalmak istiyorum. Aklıma Sezen Aksu ile alakalı çok tatlı bir hikaye geldi. Nilüfer, yine çok önemli sanatçımız Nilüfer, o zamanlar zor bir tedavi döneminden çıkıyor, tamam mı? Arkadaşları da diyor ki ya biz bu kadına güzel bir gece hazırlayalım, organize edelim diyor. Ve bu organizasyonun başını Sezen Aksu çekiyor. Sezen Aksu diyor ki organize olalım. Sonra Nilüfer'e gizlice bir doğum günü hazırlıyorlar, ama öyle 3 kişi pasta kesmeli falan bir doğum günü değil. Bir bakıyorsun Sezen Aksu orada. Nukhet Duru orada, Şebnem Ferah orada. Yani ortam resmen Türk pop müziği efsaneleri tarihine dönüşüyor yani. Nilüfer hiçbir şeyden habersiz geliyor ve karşısında o bütün dostlarını görüyor, tüyler diken diken. İşin en güzel tarafı da şu, yani yıllardır birbirlerini rakipmiş gibi gördüğümüz o büyük kadın sanatçılar gerçek hayatta bir arkadaşlarını hani iyi olsun diye gizlice parti organize ediyorlar. Efsaneler. Dönüşüm. Buyurunuz. Yeni remasterla Sezen Aksu, Kaybolan Yıllar.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lidl 10. kez meyve ve sebzede diskonta, tazeliğin kralı. Bizi tazelikte birinci seçtiğiniz için teşekkürler. Almanya'dan marul, tanesi Almanya'nın en uygun fiyatına, sadece 65 cent. Ve armut, 1 kiloluk paketi Almanya'nın en uygun fiyatına, sadece 1 euro 49 cent. Lidl lohnt sich.
2: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 077-815-8838. Kfz Diplom-Ingenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta. Adı üstünde. Telefon 077-815-8838.
3: Suntat Sunar. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Ajda Pekkan'ın bu hayatta en nefret ettiği şey ne biliyor musunuz? Eurovision. Bu şarkı yarışması olan Eurovision. Sene 1980. Türkiye Eurovision'da o sıralar böyle çok kötü sonuçlardan bıkmış. Herkes diyor ki bunu acil düzeltmemiz lazım. Bizi kurtaracak bir sanatçı varsa o da Ajda Pekkan'dır diyorlar. Sonra TRT gidiyor Ajda Pekkan'ın kapısını çalıyor. Ajda Pekkan da demez mi? Yok ben istemiyorum diye. İstemiyorum diyor. Ben almayayım sağ ol diyor. Sonra ama öyle bir baskı oluşuyor ki yalvar yakar bir şekilde sonunda kabul ettiriyorlar Ajda Pekkan'a Eurovision'u. Sonra önüne bir şarkı geliyor. Hangi şarkı? İşte o meşhur Petrol şarkısı. Ama petrol, canım petrol, artık sana muhtacım petrol. Bu şarkı geliyor Ajda Pekkan'ın önüne. Ajda Pekkan şarkıyı beğenmiyor. Bu şarkıyı beğenmiyor ve söylemek istemiyor. Diyor ki ben bu şarkıyı söylemem, başka şarkı yapalım diyor. Ama yine de diyorlar ki bak sen bize güven, bu şarkıyı söyle. İkna ediyorlar ve Hollanda'ya gidiyor Eurovision şarkı yarışmasına. Orada da işler iyice karışıyor arkadaşlar. Orkestra şarkının ritmini çalmakta çok zorlanıyor. Çünkü bilirsiniz Petrol şarkısı ritmi çok Türklere hastır. Darbuka'nın önde olduğu düm tek teke düm düm teke tek böyle bir ritim. Burada zorlanıyorlar. Notalarda son anda gelince doğru düzgün prova da yapılmıyor. Sonra Eurovision şarkı yarışması gecesi ortalık iyice karışıyor. Darbuka da çalamıyor şarkıyı ve sonuç olarak bir kargaşadan sonra Türkiye 19 ülke arasından 15. oluyor. Ve Ajda Pekkan'ın morali öyle bir bozuluyor ki yarışmadan sonra hiç Türkiye'ye falan dönmeyip hiç kimseye röportaj bile vermeyip küsüp adeta İngiltere'ye gidiyor. Ve uzun süre gözlerden uzak kalıyor. Yani bizim bugün keyifle dinlediğimiz Ajda Pekkan'ımız, Petrol şarkımız Ajda Pekkan için resmen Eurovision travması sayılabilir. Halbuki bize hiç öyle kötü gelmemişti, niye öyle oldu ki? Ajda Pekkan deyince aklımıza gelen müthiş şarkılardan bir tanesi de işte bu. Kimler geldi, kimler geçti.

MFÖ grubunun Hep Yaşın 19 şarkısı, mis gibi bir şarkı bizlerleydi. Arkadaşlar, akaryakıt pahalandı diye biz gaza geldik. Dedik ki tamam, arabamızı bırakalım o zaman, tasarruf yapalım. Toplu taşımaya geçelim o zaman dedik. Bu defa o da pahalandı ya. Deutschland Ticket de bu durumu duymuş olacak ki kıskandı muhtemelen. O da zamlandı şu anda. 1 Ocak'tan itibaren 63 Euro'dan 66 Euro 80 Cent'e çıkıyormuş Deutschland Ticket'ler. Ya ve yaklaşık 15 milyon kişi kullanıyor, az da değil yani. Bıraktığımız arabaları geri toplayacağız şimdi. Bu bilet ilk çıktığında hatırlatmak istiyorum 49 euroydu. Sonra 58 oldu, sonra 63 oldu. Sinsi sinsi ilerliyor. Şimdi 66 oldu yahu. Vallahi ben söylüyorum. Hazır herkes zam yapıyorken varsa arttıracak başka bir şey, şimdiden arttırın. Hani en azından şu anda arada kaynar, çok kızmayız falan. Alıştık pahalı. İşte benzin pahalı, tren bileti pahalı. Bir tek böyle yürümek falan bedava herhalde şu an. Şu anda arttıracaksanız arttırın, bakın söylüyorum. Sonra fazla kızacağız ama.

0: ister nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi yaşadığınız şehirde neler olup bitiyor öğrenebileceğiniz yerel haberlerimiz sizlerle olacak. Bu arada hatırlatma yapmak istiyorum. metropolfm.de sitemizden ya da Metropol FM app'imizi indirerek her zaman her dakika yaşadığınız şehirde ne oluyor, ne bitiyor anında öğrenebilirsiniz. Haberlerimizi en detaylı şekilde ve en taze şekilde oradan takip edebilirsiniz. Metropol FM app'imizi indirmeyi unutmayın. Şimdi yaşadığınız şehre dair haberler sizlerle.
0: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hessen, yabancı nitelikli çalışanların işe alınmasını hızlandırmak amacıyla bir merkez kurdu. Zentrale Stelle für Fachkräfte Einwanderung Hessen, kısa adıyla ZFEH, bugün fiilen çalışmaya başladı. Regierungspräsidium Darmstadt bünyesindeki merkez, ilk aşamada Frankfurt'ta iş yeri bulunan şirketlerin nitelikli işçi prosedürlerini üstlenebiliyor. 1 Aralık'tan itibaren sistem tüm Hessen'e yaygınlaştırılacak. Volkswagen'ın toplu sözleşmeleri feshetmesi Hessen'deki büyük Bauntal fabrikasında da endişe yarattı. Hessen Schau'nun araştırmasına göre tesis için 2030'a kadar mevcut istihdam güvencesi yürürlükte kalıyor. Buna rağmen ücret, çalışma süresi ve ek ödemelere ilişkin yeni müzakereler Bauntal çalışanlarını da etkileyebilir. Frankfurt polisi özellikle yaşlı kişileri hedef aldığı belirtilen bir dolandırıcılık ağına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kuyumcu veya değerli eşya alıcısı görünümü altında altın, antika ve para aldığı iddia ediliyor. Polisin açıklamasına göre şu ana kadar tespit edilen zarar 735 bin euronun üzerinde. Değerli dinleyenler, Volkswagen yıl sonu itibariyle şirket içi toplu sözleşmelerin büyük bölümünü feshettiğini açıkladı. 13 sözleşmenin 10'u çalışma süresi, ek ödemeler ve temel çalışma koşullarını düzenleyen mantel tarif ve trak dahil olmak üzere yeniden müzakereye açılıyor. Deutschland Ticket'in fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 63 Euro'dan 66 Euro 80 Cent'e yükseliyor. Job Ticket 63 Euro 46 Cent. Öğrencilere yönelik Semester Ticket ise 40 Euro 8 Cent olacak. Fiyat ilk kez personel, enerji, işletme giderlerini içeren bir maliyet indeksi üzerinden hesaplandı. Hükümet, kamu hizmeti ve toplumun işleyişi açısından kritik mesleklerde çalışanlara yönelik saldırılara cezaların artırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Polis ve itfaiyenin yanı sıra doktorlar, sağlık çalışanları, otobüs şoförleri, tren personeli ve enerji şirketi çalışanları da genişletilmiş koruma kapsamına alınacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız devam ederken günün sonuna doğru şöyle bir güne bakıyoruz. Bugünlerde neler konuşuluyor diye. Frankfurt stüdyomuzdan Mesut bizlerle. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
0: Şimdi Almanya'da şu aralar böyle artan fiyatlar, kiralar, günlük harcamalar, bunları konuşuyoruz ve herkes böyle bütçesinde zorlandığını söylüyor. Yeni bir araştırmada da ekonomik baskının insanların kaygılarına doğrudan yansıdığı söyleniyor. Şimdi insanların en büyük korkusu ne?
1: Direkt söyleyeyim hemen. Yine artan yaşam maliyetleri diyerek manşetimize atalım. Fav sigortasını yaptırdığı bir araştırma, katılımcıların %60'a yakını fiyatların daha da yükselmesinden büyük endişe duyuyormuş. Özellikle kira ve günlük harcamalar insanların en büyük kaygısıymış.
0: Şimdi vergi artışları, sosyal yardım kesintileri var. Bunlar ne kadar etkiliyor?
1: Ya bu araştırmada ikinci sırada da %50'den fazlasını etkiliyor. Mesela vergi artışı ve sosyal yardımdaki özellikle kesintiler, ki son zamanlarda biliyorsun yayınlarımızda çok konuşuyoruz. Katılımcıların %53'ü bu konularda kaygı duyuyormuş. Devletin mülteciler nedeniyle aşırı yük altında kaldığını da düşünüyorlarmış. Yani korkunun arkasında bir de mülteci korkusu da var gibi gözüküyor.
0: Hani biz bu araştırmalardan bahsediyoruz ya, peki bu sonuçlar nasıl elde ediliyor?
1: Bu araştırma bir süredir yapılıyor. 1992'den beri yapılıyor. Son yapılan araştırmada da 2400 kişi üzerinden yapılmış. Katılımcılar 14 yaşın üzerinde, yani korkunun ne olduğunu bilen bizim gibi vatandaşlar.
0: Evet, burada listede dikkatimi çeken şey şu oldu. Eskiden iklim değişikliği konusunda çok kaygılar vardı. Sanki bu defa biraz gerilemiş mi?
1: Evet, birkaç yıl öncesine kadar iklim değişikliğiyle ilgili eylemler, yol kapatmalar biliyorsun inanılmazdı ve İşçiler Partisi'nin de bu nedenle yükselişi söz konusuydu, ama şimdi o zamanlar ilk 3'te seyreden iklim endişesi ta 20-30. Sıralara düşmüş. Hatta günlük hayatın öyle sıradan bir parçası haline gelmiş. Şöyle ki böyle gelmiş, böyle gider moduna girmiş durumda.
0: Evet, peki bu araştırmayı aktardığın için teşekkür ediyoruz. Bu ayrıca Metropol FM sayfamızda ve app'imizde de yer alan bir haber. Araştırmanın detaylarını istiyorsanız değerli dinleyicilerimiz Metropol FM app'imize uğrayarak inceleyebilirsiniz. Teşekkürler Mesut.
1: Ben de.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
4: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
5: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güleç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleç'i arayın. 0172 67 37 435.
6: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48, Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
7: Sumtat Suma. Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi, kültürümüzün renkleri ve bizi birbirimize bağlayan o eşsiz müzikler. Anadolu Ateşi Mannheim'da. Nefes kesen danslar ve muhteşem bir sahne gösterisiyle 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Canlı konser ve dans performansıyla renklenecek bu gecenin geliri gençlerimizin eğitim burslarına aktarılacak. Hem Anadolu'yu hissedin hem geleceğe umut olun. Suntat'ın sunduğu Anadolu Ateşi 2 Ekim Cuma Mannheim Rosengarten'da. Biletler eventim.de.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Yeter, Ferdi Tayfur'suz bir akşam olur mu? Asla olmaz. Ferdi Tayfur bizim için biriciktir. Değerli dinleyicilerimiz, Almanya'da bir araştırma yapmışlar. %60'ı, ya bizim Almanya'da yaşayanların %60'ımız hayat biraz daha pahalanırsa ne olacak diye kara kara düşünüyormuşuz. İşte market alışverişimiz, kiramız, elektriğimiz, bunlar konusunda kaygı yaşıyormuşuz. Özellikle vergi artışları da buna dahil. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Demek ki hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Ben bu tablodan bunu çıkarıyorum. Korkmayın o zaman arkadaşlar. Markete giriyoruz. Sepete 3 şey atıyoruz. İşte kasada o rakamı görünce ne yapıyoruz? Biz birbirimize bakıp, gözlerimizin içine bakıp sessizce bir bağ kuruyoruz. Göz göze gelip evet seni anlıyorum kardeşim deyip birbirimize destek veriyoruz. İşte ay sonunu nasıl getireceğimizi düşünürken aklımıza hemen arkadaşımız geliyor. O da aynı şeyi düşünüyor. Diyoruz ki ha ne güzel. Bak Almanya bizi toplumsal olarak bir araya getirdi ve bir dayanışma oluştu. Düşünsene, bir şey alıyorsun, 18 euro veriyorsun mesela, değmeyecek bir şeye. Sonra dönüyorsun arkadaşına, diyorsun ki ya sen de mi 18 euro verdin buna, bak ben de verdim.

iyi tarafından düşünmek lazım. Almanya belki bunu bilerek yapıyor. Yani biz birbirimize hani daha çok böyle bir araya gelelim de dayanışma içinde olalım diye. En azından yalnız değiliz bakın. Almanya'da bir de derlerdi herkes yalnız yaşıyor diyor. Yo, yalnız değiliz. Hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz. Aynı vergileri, aynı zamı ödüyoruz biz. Tarkan'la devam ediyoruz. Tarkan'ın sesine çok yakışan bir tarz. Nasıl geçti habersiz şarkısı sizlerle.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da yılın ikinci akaryakıt tank rabat indirimi yürürlüğe girdi. Benzin ve dizelde enerji vergisi 3 ay boyunca düşürüldü. Katma değer vergisi etkisiyle birlikte vergi avantajı litre başına 17 sente ulaşıyor. İlk veriler birçok benzin istasyonunda fiyatların gece yarısından bu yana belirgin şekilde gerilediğini gösteriyor. Ancak bütün istasyonlarda fiyatların bir anda tam 17 sent azalması beklenmiyor. Vergi indirimi pompada değil, yakıt rafineri veya depodan çıktığında uygulanıyor. Bazı istasyonlarda eski fiyatta alınmış yakıt da bulunabiliyor. Otomobil kulübü ADAC indirimin önümüzdeki günlerde kademeli olarak tamamen tüketiciye yansımasını bekliyor.
1: Naja, tanken löst nun sicher keinen kollektiven Glücksrausch aus, aber die Mineralöllobby, die sagt, ihr werdet es sofort merken. Wir geben den Rabatt nämlich unverzüglich weiter, wie beim ersten Mal. Also beim ersten Tankrabatt, aber genau da liegt der Haken. Da haben die Konzerne ja auch einen Teil selbst einbehalten und viele vermuten, dass der Rabatt auch dieses Mal nicht 1:1 weitergegeben wird.
0: Yetkili yıl sonuna kadar geçerli olacak indirimin sürücü başına ortalama 40 euroluk bir tasarruf sağladığını belirtiyor. Yakıt indirimi nedeniyle istasyonlarda normalden daha fazla sürücünün olması bekleniyor. Özellikle yoğun saatlerde biraz daha fazla zaman ayırmaları gerekebiliyor.
1: Irre viel spart der durchschnittliche Autofahrer auch gar nicht. Knapp 40 Euro etwa bis Jahresende, also bis zum Auslaufen des Tankrabatts. Und viele Autofahrer, die fänden direkte Entlastungen viel besser.
0: Akaryakıt fiyat indiriminin bu şekilde uygulanmasını eleştirenler de var. Yeşiller Parlamento Grubu Eş Başkanı Katarina Dröge desteği fazla tek taraflı buluyor ve bunun yerine herkese enerji bonus ödemesi yapılmasını savunuyor.
2: Es gibt einen viel schlaueren Weg zu helfen und das wäre, wenn man pauschal ein Energiegeld auszahlen würde, es würde allen Menschen Unterstützung geben und es würde nicht zu einem relevanten Einteil am Ende doch bei den Mineralölkonzernen landen, die in dieser Krise krasse Übergewinne machen.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da yılın ikinci akaryakıt yani tankrabat indirimi yürürlüğe girdi. Uygulamanın yıl sonuna kadar kamu bütçesine yaklaşık 2,5 milyar euroya mal olması bekleniyor. Eleştirmenler yüksek gelirli ve büyük araç kullanan kişilerin de aynı vergi avantajından yararlanmasına dikkat çekiyor. Ayrıca benzin istasyonlarının vergi indirimini birebir müşteriye yansıtma zorunluluğu da bulunmuyor. Ancak yakıt tedariğinde ciddi bir sıkıntı beklenmiyor. Özellikle araç sahiplerinin yoğun saatlerde biraz daha fazla benzin ya da dizel alımına zaman ayırmaları gerekebiliyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İsmail yazmış. Abi diyor, yükselen kiralardan bahsediyorsun diyor. Ben de üniversiteye gidiyorum. Frankfurt'tayım diyor. 30 metrekare yere diyor 750 euro para ödüyorum diyor.
2: Bu ne be?
1: 30 metrekarelik ev mi olur baba? Yatağa uzandığında aynı anda hem mutfaktaki çorbayı karıştırırsın, hem de aynı zamanda diğer ayağınla dış kapıyı açarsın. Ama tabii iyi yandan da bakmak lazım. Ev o kadar küçük ki nefes alıp verdikçe evin içi ısınır.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yaban

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da 12 milyondan fazla aracın sigorta tip sınıfı değişiyor. Yaklaşık 7,5 milyon araç daha yüksek, 5 milyondan fazla araç ise daha düşük bir sınıfa alınıyor. Bu değişiklik bazı sürücüler için sigorta priminin artması anlamına gelebilir. Ayrıntıları DPA muhabiri Ronnie Torau anlatıyor. Torau, tip sınıflarının rastgele belirlenmediğini vurguluyor. Burada önemli olan belirli bir araç modelinin geçmişte ne kadar sık hasara karıştığı ve bu hasarların sigorta şirketlerine ne kadar maliyet çıkardığı.
2: Also die Typklasse ist ein Teil der Versicherung, also auch nur ein Faktor, der die Höhe des Beitrages beeinflusst. Konkret ergibt sich die Typklasse ja daraus, wie oft Versicherungen für ein konkretes Automodell zuletzt Schäden regulieren mussten und wie hoch. Das wird über die Jahre immer wieder neu berechnet. Für die allermeisten, nämlich gut 70%, ändert sich die Typklasse gerade nicht. Unter www.typklasse.de kann jeder nachschauen, ob sich bei seinem Auto was ändert.
1: Bir araç modelinde çok sayıda ve pahalı hasar meydana geliyorsa tip sınıfı yükselebiliyor. Daha az hasar ve daha düşük maliyetlerde ise sınıf düşebiliyor. Ancak daha yüksek tip sınıfı sigorta ücretinin otomatik olarak aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor. Çünkü prim hesaplanırken başka faktörler de dikkate alınıyor.
2: Also der Beitrag geht ja nicht automatisch gleich nach oben. Zum einen greifen die neuen Typklassen bei laufenden Versicherungen in der Regel erst ab Anfang des nächsten Jahres. Nur für neue Verträge jetzt können die gleich wirken. Und es spielen ja eben noch andere Faktoren rein, zum Beispiel Regionalklassen, wo es um die Schadenshäufigkeit je nach bestimmter Region geht.
1: Sürücünün hasarsızlık indirimi yaşadığı bölge, yılda kaç kilometre kullandığı ve seçtiği sigorta paketi de etkiliyor. Bu nedenle aynı araç modelini kullanan iki kişi farklı miktarlarda prim ödeyebiliyor.
2: Ja, in der Regel habe ich ja bei einer Beitragserhöhung ein Sonderkündigungsrecht und kann dann schauen, ob eine andere Versicherung zum Beispiel aus der schlechteren Typklasse meines Autos keine oder keine so hohe Beitragserhöhung ableitet. Außerdem kann man seinen laufenden Versicherungsbeitrag ja oft anpassen, wenn man zum Beispiel weniger Kilometer fährt oder den versicherten Fahrerkreis verringert oder wenn ich länger unfallfrei bin. Und selbst ohne Beitragserhöhung lohnt ja für viele bis zum Stichtag 30. November jedes Jahr der Check, ob ich nicht eine günstigere Kfz-Versicherung mit gleichen Leistungen finde.
1: Yeni sınıflandırma nedeniyle sigorta primi yükselenlerin bazı seçenekleri var. Sigorta şirketinin gönderdiği yeni prim bildirimi dikkatlice kontrol edilmeli, başka şirketlerin teklifleriyle karşılaştırma yapılabilir. Kısacası yeni tip sınıfları araç modellerinin geçmişteki hasar bilançosuna göre belirleniyor. Bu nedenle milyonlarca sürücünün primi değişebilir. Fakat gerçek artış kişisel sigorta koşullarına bağlı. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir, bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Geli ha geli, devam.

0: konuşurum.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Yapay zeka her şeyi değiştirebilir ama satışı değil. Bazı meslekler bitebilir. Bazı işleri yapay zeka devralabilir. Ama insanı anlamak, güven oluşturmak, ikna etmek ve satış yapmak, bunun için hala insana ihtiyaç var. Sen de geleceğin mesleklerinden reklam ve pazarlama dünyasına gir. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Reklam dünyasında tecrübeli olman şart değil. Biz seni yetiştiriyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsan, yeni müşteriler kazanmak ve reklam dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsan, hemen Metropol FM'e başvur. Reklamı öğren, markalarla çalış, kendi müşteri portföyünü oluştur. Kariyerini Metropol FM'de başlat. Şimdi bize başvur. metropolfm.de
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Kaptan.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Sonsuz gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.